Yağışlar azalacak, topları azalacak, topraklarımızdaki ak, topraklarımızdaki ak, topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon değişirsek, peki ya biz değişirsek, peki eğer...

Yağışlar azalacak, topları azalacak, topraklarımızdaki ak, topraklarımızdaki ak, topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon değişirsek, peki ya biz değişirsek, peki eğer...

Trafik yoğunluk oluşmuş, şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 95 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için Samsun yolunda şehir merkezine yoğun bir trafik gözlemliyoruz. Bunun dışında tüm güzergahlar şu an için açık durumda. Zamanlamalardan söz edelim. 20 dakikalık mesafeyle başlıyoruz. NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne 20 dakikayı bulacak. Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadarsa 15 dakikalık süre zarfında bir yoğunluk görüyoruz. 20 dakikaya uzayan mesafelerden Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar ki 3 kilometrelik güzergahı paylaşalım ki biraz önce belirttiğimiz gibi Samsun yolunda şehir merkezine bu yoğunluk bir anlamda adlandırmış olduk. Samsun yolunda şehir merkezine güzergahı. Evet, Ümitköy Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar ki 10 kilometrelik mesafe 15 dakika sürecek. 8,5 kilometrelik Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Ayaş Kavşağı'na kadar ki mesafede yine 15 dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor. 8 kilometrelik mesafede İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Sakıp Sabancı Bulvarı Kavşağı'na kadar ki güzergah 10 dakika sürecek. 10 dakikaya ekleyebileceğimiz başka 10'ar dakikalık mesafeleri şu an için görmediğimizi belirterek trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen bir kez daha hatırlatalım. Emniyet kemerleriniz takılı olsun. Trafikte seyir halindeyken cep telefonlarıyla ilgilenmeyelim ve lütfen taşıtlarımızdan, araçlarımızdan dışarıya, otomobillerimizden dışarıya çöpümüzü atmayalım. Yanımızda muhafaza edelim diyerek gündemin, programın başlıklarıyla devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Bugün 17 Temmuz 2026 günlerden Cuma gündemi paylaşacağız. Bugün önemli gündem başlıkları nelermiş? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cihan Nüma Derneği ve Aybir İşbirliği ile düzenlenen Türkiye raporu alan öngörüleri ve Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programına katılacak saat 14'te İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31-D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda açılış konuşmasını gerçekleştirecek saat 10'da İstanbul'da. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sıfır Atık Vakfı'nı ziyaret edecek saat 16'da İstanbul'da. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize'de valiliği, belediye başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek. Program bir saat sonra başlayacak. 9.30-10 ve 10.30'da devam edecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aydın Valiliğini saat 10'da ziyaret edecek. Ankara'da saat 11'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirecek. Ekonomi ve finansa geçelim. Daha doğrusu ekonomi ve finans açısından sorumlu bakanlıklarla ilgili haberleri paylaşalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, valilik ve Amasya'da valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek saat 12'de. Belçika Brüksel'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. İstanbul'da saat 10'da ve 14.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Saat 14'te İstanbul'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. Saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Ankara'da Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, Haziran ayına dair konut ve iş yeri satışla motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. Diplomasiden söz edelim. Washington, Tahran ve Tel Aviv hattında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden Amerika Birleşik Devletleri saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip edilecek. Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve
gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları Gazze Kudüs hattında takip edilecek. Batman'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, petrol spor altyapısı için ayrılan alanda incelemelerde bulunacak. Batman Valiliği ve Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek partisinin. Şeyh Evinda çivi çakma törenine katılacak ve gençlik buluşmasında yer alacak. Program saat 10.35'te başlayıp son program 17'de başlayacak. Bu 5 program 10.35, 10.45, 11.30, 15.30 ve 17 olarak belirtilmiş. İstanbul'da saat 9'da Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniyespor'la Ümraniye Belediyesi şehir stadında karşı karşıya gelecek. Saat 17.30'da A Milli Erkek Voleybol takımımız Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan'ın ev sahipliğindeki Milletler Ligi 3. etabında ikinci maçını Ukrayna'yla yapacak. Saat 17.30'da parkeye çıkacak A Milli Erkek Voleybol takımımız. Şimdiden başarılar dileklerimizle değerli dinleyenlerimiz, gazete başlıklarına geçelim. 17 Temmuz 2026 Cuma günü Hürriyet gazetesinde evlilik vaadiyle 90 milyon Türk lirası başlığı var. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. 58 yaşındaki Nurdan Eriş, Levent'le İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. 51 yaşındaki Sevda Kurt ise Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon lira mı aldı dedi. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Nurdan Eriş, mahkemedeki sorgusunda Haluk Levent'in kendisini dolandırdığını söyledi. Haluk'un 2016 yılında İsviçre'de Haluk'la 2016 yılında İsviçre'de tanıştık. 2018'de evlendik. 2018'de şirketimi sattım, paraları ona verdim. Borcum var, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Ona inandım. Eriş tutuklandı. Ahbap şüphelilerinden Sevda Kurt da Levent'i suçladı. 20 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. Bir aileye yardım etmek isterken Haluk'la tanıştım. Benimle evlenmek istedi. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki paralarımı buraya aldım. Kendisine 90 milyon lira verdim. Mahkeme Kurt'u adli kontrolle serbest bıraktı. Levent ise bekarım dedi deniyor. Evet, 8. sayfada haberin ayrıntıları. Beni saf buldu başlığı var Nurdan Eriş'in. Görüşleri paylaşılmış. Haluk beni kullandı, beni kandırdı, beni saf buldu. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum demiş. Haluk Levent Çorlu'da cezaevine konuldu. Kardeşi Berkant acilde tutuklandı. Örgütten tutuklandı başlığı var. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi kara para aklama, örgüt kurma, güveni kötüye kullanmaktan tutuklandı. Mal varlıklarına tedbiren el koyuldu denmiş. Gözaltında öğrendim başlığındaysa Haluk Levent benimle evlenmek, çocuk yapmak istiyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim diyor Sevda Kurt. 1,5 milyon dolar veren tutuklu başlığında Haluk Levent'e 1,5 milyon dolar verdiğini söyleyen avukat Ece Güner tutuklanarak cezaevine gönderildi. 70 milyon dolar veren serbest başlığındaysa Haluk Levent'e toplam 70 milyon dolar verdim diyen iş kadını Esin Önder Çağlayan ev hapsiyle tahliye edildi. Evet, bunlar nasıl meblağlar?

Kıbrıs'ta son bir deneme adımı başlığı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri masaya oturtma çalışmalarına destek için ay sonunda Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor. Rum medyasına göre Guterres, adaya gitmeden önce Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün şefi Kasım Diyan'dan Kıbrıs'taki son durum hakkında rapor alacak. Daha sonra Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodoulopoulos'u Christodoulidis'le önce ayrı ayrı daha sonra üçlü görüşme yapacak. Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla son bir denemede bulunmak istiyor denmiş. Ömer Belge'nin haberi 12. sayfada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın fotoğrafıyla paylaşılmış bu haber. Ünlülere operasyon başlığı var. Uyuşturucu soruşturmasının son dalgasında 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. 19'u gözaltına alındı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 kişiye adli kontrol kararı verildi. Sıla Gençoğlu için adli kontrol istendi. Fatih Aksoy serbest bırakıldı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş tutuklu denmiş. Üzümcü ve Mahrukiye paylaşım soruşturmaları başlığı var. Oyuncu Levent Üzümcü ve Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki gözaltına alındı. Her iki isim hakkında da sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ailesiyle birlikte Güney Afrika'da bulunan Mahruki İstanbul'a dönüşünde gözaltına alındı. Mahruki uçakta gelirken ailesiyle bu pozu paylaştı denmiş. Üzümcü'ye halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ev hapsi verildi deniyor. Dershaneden İngiltere diplomasına YÖK incelemesi başlığı var 9. sayfada haberin ayrıntıları. Evet, kısa bir araya gidelim, aranın ardından gazete başlıkları sürecek.

0: zaman olmaz.
1: Nasıl istemeye geldi? Zelenski'ye geldi. Zelenski'ye geldi. Zelenski'den liyakat nişanı aldı. Yasaları Türkiye yasaları geliyor süslü. Terörsüz Türkiye sürecin, terörsüz Türkiye sürecin, terörsüz Türkiye sürecinde PKK, Türkiye sürecinde PKK'nın sona erdiğini yasal olarak ilan edecek düzenleme hazırlığında son aşamaya gelindi denmiş. Haberi. DEM Parti kanadı suça karışan, karışmayan, üst düzey, alt düzey gibi ayrımların yapılmasına, pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelerin düzenlemede yer almasına karşı. İktidar tarafı ise af olarak algılanabilecek veya bu sonucu doğurabilecek hükümlerin teklifte yer almayacağını söylüyor. Uzlaşma sağlanırsa teklif haftaya meclise sunulabilecek denmiş. Dostlarını fidanlarla yaşatıyor başlığı. Müziğin minik serçesi Sezen Aksu hayatını kaybeden yakın dostları Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder'in anısına hatıra ormanlarıyla yaşatıyor. Ünlü sanatçı daha önce de Onno Tunç, Uzay Heparı, Aysel Gürel, Adile Naşit, Meral Olcay, Atilla Özdemiroğlu ve Oğuz Aral anısına fidan bağışlamıştı. Sezen Aksu arkadaşlarını unutmadı denmiş. Evet, Önder anısına Gaziantep'te 5000 fidan dikildi. Özkan Uğur içinse Konya'da 5000 fidanlık orman kuruldu deniyor. Çifte kutlama başlığıyla saat başına gidelim. Fenerbahçe yıldız transferi Greenwood'a kavuştu. Trossard siyah beyazlı taraftarlarla tanıştı. İki başlık yan yana paylaşılmış. Fenerbahçe ve Beşiktaş dün yeni transferleriyle gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood dün İstanbul'a geldi. Ünlü yıldızı taraftarlar karşıladı. Beşiktaş'ta Trossard için Tüpraş Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenledi. Spor sayfasında bu iki haberin ayrıntıları diyelim. İkinci bölümde Kral Asla Pes Etmez 3. finalini oynayacak başlığıyla Lionel Messi haberini okuyacağız. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Yeter Bacak, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Saat başında hava durumu, deniz raporu, haberler ve karayollarıyla birlikteliğimiz sürecek. Saat başının hemen ardından basında gündem programında birlikteliğimiz sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir ve Bursa 33, Bilecik 31, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 33 derece. Tekirdağ 30, Kocaeli 32, Sakarya ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 41, Denizli 37, Kütahya 28 derece. Muğla 38, İzmir ve Manisa 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı 35, Eskişehir 31 derece. Karaman ve Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 31 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30 derece. Karabük 32, Kastamonu 29, Zonguldak 28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 29, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29 derece. Giresun, Gümüşhane ve Rize 27, Ordu 26, Samsun 29, Sinop 32, Tokat 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 30, Ardahan 24, Bingöl 36 derece. Elazığ 35, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32 derece. Iğdır, Malatya ve Muş 34, Kars 25, Van 29, Tunceli ve Şırnak 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39, Gaziantep 38, Batman ve Diyarbakır 40 derece. Şanlıurfa 41, Siirt 38, Kilis ve Mardin 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Elanhamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor, açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki iki köprünün hedef alındığı bildirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 2000'i geçti. Can kaybı ise 800'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. Ve spor. FIBA 20 yaş altı erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 yaş altı erkek milli basketbol takımımız çeyrek finalle karşılaştığı Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Ozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yine Bolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-İl sınırı Yıldızeli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Evet, saat başı haberlerle birlikteliğimizi sürdürdük. Programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürecek. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Yeter Bacak, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. 8 haber kuşağının ardından başladığımız programımızda ikinci bölümdeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Gazetelerin günün öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Evet, 23 santigrat derecelik Ankara sabahından herkese günaydın diyerek başlamıştık. Evet, hava sıcaklığı Ankara için şu an 24 santigrat derece. Nem oranı %52, rüzgar şu an için kuzeydoğudan saatte 17 kilometre hızla esiyor. Büyük kent merkezlerimizden de hava sıcaklıklarını bu bölümde de paylaşacağız. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor, ancak pazar gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde artacak ve yer yer mevsim normalleri üzerine yükselecek diyerek saat başının ardından ilk şarkı aramıza girelim, ardından gazete başlıklarımız sürecek.

Doğu Karadeniz kıyıları. Doğu ve Kocaeli Sakın Kuzanakya gök gürültülü. Rüzgar geçecek. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyı batısıyla Kuzey Ege kıyı batısında esecek bugün. Yarın yurdun kuzey kesimleri.

Eli sarkı anak ya gök gürültülü rüzgar mı geçecek? Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyı batısıyla Kuzey Ege kıyı batısında esecek bugün. Yarın yurdun kuzey kesimleri. Yarın yurdun kuzey kesimleri. Yarın yurdun

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir ve Bursa 33, Bilecik 31, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 33 derece. Tekirdağ 30, Kocaeli 32, Sakarya ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 41, Denizli 37, Kütahya 28 derece. Muğla 38, İzmir ve Manisa 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı 35, Eskişehir 31 derece. Karaman ve Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 31 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30 derece. Karabük 32, Kastamonu 29, Zonguldak 28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve doğu Karadeniz kıyılarıyla öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 29, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29 derece. Giresun, Gümüşhane ve Rize 27, Ordu 26, Samsun 29, Sinop 32, Tokat 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 30, Ardahan 24, Bingöl 36 derece. Elazığ 35, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32 derece. Iğdır, Malatya ve Muş 34, Kars 25, Van 29, Tunceli ve Şırnak 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39, Gaziantep 38, Batman ve Diyarbakır 40 derece. Şanlıurfa 41, Siirt 38, Kilis ve Mardin 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bugün Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda yer yer 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından kendisine tevdi edilen nişanı almaktan onur duyduğunu belirtti. Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Brüksel'de temasları kapsamında Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde Avrupa Birliği ile tam bir ekonomik entegrasyon içinde olduğunu belirtti. Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde meydana gelen ani sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi. Ve spor. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'ya elenen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir'in rakibi oldu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kırıkkale-Ozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yine Bolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat il sınırı Yıldızeli yolunun 5 ila 12. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Bu hafta değerli bir konu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Kendisi bir siyasetçi ve kendisi aynı zamanda bir eğitimci, araştırmacı. Sevgili Takiyettin Yarayan hocamız bugün stüdyomuzda. İmam Gazali'ye ait ve yine İhya-i Ulumuddin'e dair birçok şey konuşuyoruz kendisiyle. Tasavvufi sohbetlerin edildiği, ilahilerin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki programı 80 dakika olarak planladık. Sevgili genel yayın yönetmenim Emine Karaarslan'a da teşekkür ediyorum. Yine bu müsaadeleri için. Hocam tekrar devam edelim sohbetlerle.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Malum toplumun kanayan yaraları var. Birçok şeyi zayi ediyoruz, ziyan ediyoruz. Günahlarla geçiriyoruz ama bazısı bunun bilincinde, bazısı bilmeyerek farkında değil. Gıybet, tecessüs, suizan gibi evet. Bazı sıkıntılı huylarımız var. Tecessüs belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Yani araştırmayın demek istedik. Buna dair de İhya-i Ulumuddin'de Gazali neler bahsetmiş?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz gıybet, suizan ve tecessüs gerçekte toplumumuzun kanayan yarasıdır.
0: Evet.
1: Yani bu üçü kalksa toplumda inanın huzur olur, insanlar arasında muhabbet olur. Olmayışının tek sebebi insanların birbirini gıybet yapması, birbirinin kusurunu araştırması, birbirimizin bilmem bazı konularla ilgili casusluk dediğimiz araştırma yapması. Hepsi İhya'da çok güzel anlatılmış ve bunlar malumunuz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Üçü bir arada bir ayet-i kerimeyle haram edilmiş. Üçü bir arada.
0: Evet.
1: Nedir? يَا اَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اُجْتَنِبُوا كَس۪يرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِسْبٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحُبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Yani mealine iman edenler, suizan yapmaktan kaçının. Suizanın neticesi büyük günahtır. Tecessüs yapmaktan kaçının. Yani insanların kusurlarını araştırmaktan kaçının. Üçüncüsü de birbirinizi gıybet etmeyin. Şimdi bu ayet-i kerimeden sonra sahabenin olduğu bir ortamda Efendimiz sordu. Müflis kimdir? Ya Resulallah, müflis parası olmayandır. Yok dedi. Müflis mahşer günü Allah'ın huzuruna bir sürü namaz, oruç, zekat, sadaka, hac gibi ibadetlerle gelir ama müflis gelir. Ya Resulallah, saydığınız bütün bu ibadetlerden Allah indinde sevap kazanmadı mı? Tabii ki kazandı. Ama dünyadayken dağıtarak geldi. Nasıl ya Resulallah dağıtarak geldi? Birinin gıybetini yaptı, sevap verdi. Birinin kusurunu araştırdı, sevap verdi. Birinin kalbini incittiği sevap verdi. Çünkü bütün bunlar kul haklarıdır. Efendimiz hadiste nasıl bunları bize ediyor? Kullul muslimi alel muslim haramun demuhu ve maluhu ve irduhu. Her Müslümanın Müslümana canı, malı, ırzı haramdır. Malına da dokunamazsın, canına da dokunamazsın. Gıybet ırzıyla, yani şahsiyetiyle ilgili olduğu için haramdır. Sahabeye ne diyor? Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Gıybet, mümin kardeşinizi gıyabında hoşlanmadığı bir dil ile onu anmanızdır. Ya Resulallah, söylediklerimiz onda varsa.
0: Evet, o da önemli. Yani bunu da ayrıştırabilmek lazım.
1: Çünkü insanlar öyle diyor. Ama söylediğim gibidir. Efendimiz ne diyor cevaben? Onda varsa gıybettir. Söylediğiniz onda yoksa iftiradır. Buradaki fark...
0: Yani var olanı söylemiş olmak da gıybete girecek.
1: Tabii ki. Ya kişiyi bedeniyle ilgili konuşursun. Ailesiyle ilgili konuşursun. Diniyle, ahlakıyla ilgili konuşursun. Giyimiyle ilgili konuşursun. Hepsi gıybettir. Annemiz ne diyor? Efendimiz'e dedim ki, demin huzuruna gelen kadın amma kısa boyluydu. Kimin kardeşini gıybet ettin dedi. Git helallik iste. Ama kısa boyludur. Tamam.

0: Ama hoşlanmadığı bir dille onu andın. Senin böyle demeni işitirse şahsıyla ilgili, bu hoşlanmadığı bir üslup. Yani her şey tarifinden anlaşılır. Nedir gıybet? Mümin kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir dil ile anıyorsan, onun adı gıybettir. Peki seni biri anıyorsa hoşuna gider mi? Empati yaparsan gitmez.
1: Gitmez.
0: Dolayısıyla şu hadisi şerif, İyyâkum vel gıybete. Sahabeye diyor ki, gıybetten sakının. Fe ennel gıybete eşeddu minez zine. Gıybet yapmak Allah indinde, affedersiniz, zina işlemekten daha büyük günahtır. Niye ya Resulallah diye söylediklerinde ne dedi? Fe innel racule kad yezni fe yetub ve yetubu subhanallahu teala aleyh. O insan ki, çok affedersiniz, zina yapıp tövbe ederse samimi, Allah onu o tövbesinden dolayı affeder. Fe inne sahibel gıybeti la yughfira lehu sahibuhu la yughfira lehu hatta yughfira lehu sahibuhu. Gıybeti yapmış olan kul, o kul onu affetmedikçe Allahu Teala o kulu affetmez. Onun için zinadan daha büyük günahtır.
1: Yani kul hakkı olması sebebiyle.
0: Kul hakkı.
1: Evet, evet.
0: Çünkü mahşer günü hesap kitap yapıldığı zaman Allah'ın adaletinin terazisi şaşmaz. Oradaki hesap kitap parayla değil. Senin bende hakkın vardır. Mahşer günü gelirsin. Melekler hesabı yaparken ya Rabbi derler, şu kulun kullara o kadar kul hakkı var ki ne yapıyoruz? Sevabından alıp kul hakkına vereceksiniz. Oradaki hesaplaşma budur. Bunu yaparlar ama Allah'a derler ki ya Rabbi, bu verecekli olan kulun sevaplarını verdik ama hala alacaklı var. Şimdi bu neye benzer? Benim sana 10 milyar borcum var, 7 verdim mi bitiyor mu?
1: Bitmiyor tabii.
0: 3 kalır. Ya Rabbi verdik, sevabı bitti ama alacaklı var, ne yaparım? O zaman alacaklının günahından alın verin diyor. Yani sevabı bittiyse kurtuldu diye bir şey yok.
1: Yani amel defterinde başkalarının günahı da onun üzerinde yüklenmiş
0: olacak. Tabii günahlarını al vereceksin. Onun için
1: gıybete dikkat etmek lazım.
0: Allah'ın dostları var biliyorsun. Ayet-i kerimelerle övülmüş. Ele enne evliyallahi la havnun aleyh. Bunu Allah evliya diyor. Kulum evliya dediğim kullarım var. Dediğim kullarım var. Onlar ne korkar ne hüzünlenirler. Adamın biri böyle birine gidip demiş ki, gıybetini yaptım, hakkını helal et. Allah'ın dostu tebessüm etmiş. Niye güldünüz? Ya ne demek helal et dedi ya. Benim amel defterimde güvenebileceğim hiçbir amelim yok. İhlasla mı yaptım? Amel yaparken riya karıştırdın mı bilmiyorum. Ama senden bana gelen amel temizdir diyor. Affet mi affedeyim diyor. Burada verdiği mesaj ne? Demek ki gıybet yapmak, yaptığın kişiye sevap vermek demektir. Ya zaten sevabımız yok, zaten amelimiz yok. E şimdi biz akşama kadar eş, dost, akrabanın oturup gıybetini yaparsak, bir şey de kazanmışsak hepsini peşin vermiş oluruz. Ne yapacağız bu konuyla ilgili? Nasihat göstereceğiz, dilimize sahip olacağız. Niye? Çünkü Efendimiz buyurmuş, men kâne yu'minu billahi ve bil yevmil âhiri fel yekul hayr. Kim ahiret gününe kalben iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya sussun. Hayrın konuş dışındaki, inanın Hamid Bey, bütün konuşmalar zarardır. Peki şimdi dinleyicilerimiz şu soru akıllarına gelebilir. Ebehod gıybet. Bumuz mu gıybet?
1: Ne konuşacağız yani?
0: Ne konuşalım? Hayır. Her konuştuğumuz gıybet değil. Gazali yine İhya'da, tavsiye ederim alıp okusunlar, 6 yerde yapılan konuşmanın gıybet olmadığını söylemiş. Tabii ki her konuşma gıybet değil. Mesela siz ben herhangi birinden zulme uğradık.
1: Evet.
0: Efendimiz diyor ki zulme uğrayan kişinin konuşma hakkı vardır. Konuşmadan derdini nasıl anlatacaksın? Eskiler kadıya giderlerdi. Şimdi hakime, savcıya gidiyoruz. O durumda hangi manada zulme uğramış gidip anlattığın zaman o gıybet değildir. Anlatmadan hakkını alabilir misin?
1: Doğru. Ha. Derdini anlatması lazım, bildirilmesi lazım.
0: Fetva almak için yapılan konuşmalar. Ama bak Gazali ne güzel örnekler veriyor. Ukbe'nin hanımı Hint. Allah'ın Resulüne gidip der ki, ya Resulallah kocam zalim. Ne beni ne çocuklarımı doyurmuyor. İzni olmadan doyacağımız kadar malından alıp yiyebilir miyiz? Bak kocasının zalim olduğunu söylediğin değil mi?
1: Evet.
0: Cimri olduğunu söylediğin. Evet. Kadına rağmen Efendimiz kadını men etmedi. Çünkü oradaki söyleme tarzı niyeti fetva almaktır. Evet dedi, onun izni olmadan alıp yiyebilirsiniz. Mes. 3. Fasıkın her önünü fasıkın baktır mı çekiniyorsunuz? Fasık derken günahını açık yapanlar kastediliyor. Mesela Hamid Bey bir komşun var, içki içiyor. Onu teşhir etmen gıybettir. Gizli içiyor. Günahını gizli yapanı yaptı diye kalkıp insanlara teşhir etmek gıybettir. Çıkıyor Ramazan orucunda, atıyorum bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, bunları görmüşüz. Ramazandır demeyip su içiyor. Senin bunu ertesi gün konuşman gıybet değil. Çünkü o günahı açık işlemiş. Anlatabildim mi? Evet. Bu gıybet değil. Dine zarar veren o kadar insanlar var ki bunları teşhir etmek, anlatmak, bunlar gıybet değil. Dördüncüsü, günahkar olan bir insanın yola getirilmesi için yapılan konuşma gıybet değil. Örnek mi? Hazreti Ömer'e gidip diyor ki Şam'da dostum olan Cündül hep içki içiyor ya Ömer. Üzülüyorum. Siz nasihat etseniz de bu içki içme oyundan vazgeçse. Bak o gidip söyleyenin niyeti nedir? Adamı o günahtan kurtarmak içindir. Ömer ona bir mektup yazıyor. Allah'ın içkiye devam edeceği durumunda mahşerde çekeceği azabı hatırlatıyor. Ömer'in nasihati tesir ediyor ve içkiyi bırakıyor. Beşincisi, lakabından ötürü insanı anmak. Siirt dar yerdir. Girersin dersin ki ya Molla Hasan'ı arıyorum. E kardeşim burada 10 tane Molla Hasan var. Senin aradığın hangisidir?
1: Evet.
0: Birisi mesela topaldır, onunla ün salmış. Ya o hani ayağı topal olan dediğin aman, burada niyetin onu bulmaktır. Topallığıyla alay etmek değil. Gibi bir konuşma gıybet değil. Artı altıncısı, şehadet yapman gerekiyorsa. Ya geldi biri sana dedi ki komşuna, komşun kızını filan kese isteyeceğiz. Ali'ye Veli'ye, onu nasıl bilirsin? Nasıl bilirsen anlatman gıybet değil. Kötüyse kötü olduğunu anlatacaksın. Niye? Anlatmasan o şehadeti, Allah huzuruna doğru yapmazsan onun mağdur olmasına sebebiyet veriyorsun. Bu altı yer hariç kişinin ağzından çıkan laflar ya gıybettir, ya tecessüzdür, ya suizandır. Suizana gelsek, ta gıybetle ilgili saatlerce konuşulur da.
1: Evet ya maşallah.
0: Özetle. Özetle, suizan kalbin amelidir. Gıybet dilin, ama kalbin ameli olan suizan da gıybettir. O nedir? Gördüğün bir insanla ilgili delilin yok, görmüşlüğün yok, işitmişliğin yok, kötü olduğuna kalbinin hükmetmesi. Suizandır. Gazali bunu nasıl açıklar? Toplumda oturuyorsunuz 4-5 kişi. Biri geldi, baktınız ağzı şarap kokuyor. Bu adamın şarap içtiğine hükmedemezsiniz diyor. Görmediniz ki. E ama şarap kokuyor. Belki ağzına aldı, pişman oldu, yutmadan attı. Belki size gelmeden zorla içirdiler. Bunlar olabilir işlerdir. Kokuyor diye hüküm veremezsiniz. Çünkü suizanı açıklıyor ya. Ve en güzeli anlatacağım bu kıssadır. Malumunuz İmam-ı Şafii, mezhep imamı.
1: Evet.
0: Bir sohbetinde der ki, odaya girdiniz, orada bir adam gördü, köpek gördünüz, affedersiniz. Ortada yoğurt kabı, ağzı yoğurtlu. köpek o yoğurttan yedi, hükmünü veremezsiniz. Dinleyenlerden biri ya bırak dedi bu saçmalıkları. Ya odada köpek var, ortada yoğurt kabı var, ağzı yoğurtlu, babam mı yedi?
1: İmam Şafii zamanında.
0: Evet. Adam böyle itiraz edince günler sonra bu adamı öldürmek üzere düşmanları takip ediyor. Adam kaçıyor.
1: Evet.
0: Geldiği bir yerde baktığı birinin kalbine bıçak sopladı. Bunu gördü. Saplayan kaçtı. Adam da iyi niyetinden cenaze başına gelir. Ya öldü mü kaldı mı? Tam öyleyken güvenlik güçleri geliyor. Ah! Ne bu öldürdün. Adamı sen öldürdün. Vallahi diyor ben öldürmedim. Benden önce biri vardı, sapladı gitti, ben geçiyordum. Bakıyorum öyle, kime anlatıyorsun oğlum, ortada cenaze. Başında sen, kalbinde bıçak.
1: Evet.
0: Ve bu meseleyi İmam-ı Şafii'ye arz ediyorlar. Ne diyor mübarek? Bu adamı, o insanın kalbine bıçağı saplarken gördünüz mü? Yok, görmedik. Nasıl gördünüz? Cesat yerde, kalbinde bıçak, o seyrediyordu. O halde dedi bu adamın onu öldürdüğüne hükmedemezsiniz. Adama dönüp dedi ki Şafii, işte bu köpek meselesidir. Her zaman seni kurtaracak da bir İmam-ı Şafii bulamazsın.
1: Evet.
0: Ne güzel kıssa değil mi?
1: Kesinlikle. Yani adam itiraz ediyor tabii o hadiseye ama kendinin başına da gelmiş
0: bunda
1: oluyor.
0: Bunda çıkaracağımız özet nedir? Gazali'nin yine deyimiyle, gözün görmemiş, kulağın işitmemişse, hüküm veriyorsa kalbin, suizandır, büyük günahtır.
1: Sevgili hocam, tabi bunları şimdi anlattık değerli dinleyicilerimize ama o kadar ince hassas şeyler ki, siz tabi bunu uzun zaman okumuşluğunuzla, medresede geçmişliğinizden çok fazlasıyla idrak etmişsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Ama bir defa okumayla da çabuk kavranabilir mi? İhya'yı okuyunca bunu anlaşılır mı bilemiyorum. Çok da ince ayrıntılar var içerisinde. Yani bir gıybetin neyin, hangisinin gıybet olup olmadığını bile farkında olup ayrıştırmak lazım.
0: Evet.
1: Umarım dinleyicilerimiz sizin İhya-i Ulumuddin'e ait olan bu anlatımları, bu
0: acı okusalar inşallah
1: fark etmiş olurlar.
0: Herkesin anlayacağı bir dil kullanmış Gazali.
1: Peki.
0: Evet.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, birinci bölümün sonuna geldik. Saat 15.20'de ikinci bölümde yayında olacağız efendim.
3: Hakikat ezgileri. Hakikat ezgileri.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir ve Bursa 33, Bilecik 31, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 33 derece. Tekirdağ 30, Kocaeli 32, Sakarya ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 41, Denizli 37, Kütahya 28 derece. Muğla 38, İzmir ve Manisa 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı 35, Eskişehir 31 derece. Karaman ve Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 31 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30 derece. Karabük 32, Kastamonu 29, Zonguldak 28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve doğu Karadeniz kıyılarıyla öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 29, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29 derece. Giresun, Gümüşhane ve Rize 27, Ordu 26, Samsun 29, Sinop 32, Tokat 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 30, Ardahan 24, Bingöl 36 derece. Elazığ 35, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32 derece. Iğdır, Malatya ve Muş 34, Kars 25, Van 29, Tunceli ve Şırnak 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39, Gaziantep 38, Batman ve Diyarbakır 40 derece. Şanlıurfa 41, Siirt 38, Kilis ve Mardin 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla uluslararası medya temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Valiliği'nde 15 Temmuz Uluslararası Medya Programı düzenlendi. İletişim Başkanlığı desteğiyle organize edilen programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 21 ülkeden 41 uluslararası medya temsilcileri bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti DH'tan FETÖ'ye kadar alfabenin hangi harfini kullanırsa kullansın terörle mücadelede en ilkeli davranan ülkelerin başında geliyor dedi. Gül, Türkiye'nin çok köklü bir devlet geneliği olduğuna işaret ederek, yüzyıllardır ismi değişse bile bu topraklarda o devletin işleyişini görebilirsiniz. Vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin devletle bağı çok güçlü. Bu devlet ağaç kavuğundan çıkan ya da sonradan 3-5 kişi bir araya geldik, devlet kuralım denilen bir ülke değil ifadelerini kullandı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni denizin altından birbirine bağlayacak doğalgaz boru hattı için imzalar atıldı. Anadolu'dan adaya su taşıyan Ankara bu kez de enerji denklemini doğrudan etkileyecek. İnşa edilecek boru hattı adanın kuzeyini ihya etmekle kalmayacak. Gelecek dönemde başka ihtimaller içinde Ankara'nın şimdiden pozisyon almasını sağlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra ahbap çalışanları ve mali denetçilerinde bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4.930'a yükseldiği bildirildi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri devam ediyor.
5: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomuzda Takiettin Yarayan Beyefendi var. Değerli hocam, eğitimci, siyaset adamı ve araştırmacı kendisi. İmam Gazali'ye ait İhya-i Ulumiddin eserinin şerhini ediyoruz. Bazı konularına değinerek benim sorularımla değerli konuğum vakıf olduğu bir alanda bunu sizlere açıklamaya gayret ediyor. Hocama dönerek tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Birinci bölümde bu kısmı devam edememiştik. Gıybetten bahsettik, suhizandan bahsettik, tecessüsten bahsetmemiştik. Şu kısaca onu da bir özetleyebilirseniz sevgili hocam.
6: Teşekkür ediyorum. Ayette geçen diğer mezzemmedilen konu da vele tecessesu. Yani Cenab-ı Allah bizlere hitaben diyor ki araştırmayınız. Evet. Neyi? Mümin kardeşlerinizin kusurlarını araştırmayınız. Hı hı. Kendi kusurlarınızla meşgul olun.
5: Evet.
6: Efendimiz hadiste buyurmuş, Miraç'a çıktığım gece bir kavim gördüm ki kendi parmaklarıyla yüzlerini tırmanıyorlar. Ya Cibril dedim, bunlar niye öyle yapar? Cibril cevaben dedi ki ya Resulallah, bunların çok mezmum bir huyu vardı yeryüzünde. Sürekli işleri güçleri mümin kardeşlerinin kusurlarını araştırıp onları teşhir ederlerdi. Onun için Cenab-ı Allah burada onları bu yüzden cezalandırıyor. Nedir hadisi şerif? İza en teskura uyube gayruke feskur uyube nefsike. Efendimiz diyor ki işin gücün sürekli başkasının kusurunu görmeye, araştırma olacağına, kendi nefsinin kusurlarını bak, onları temizlemeye bak, ömrün yetmez. Efendimizin tavsiyesi, emri bize böyleyken biz eş, dost, akraba demeden şunun hangi kusuru var, bunun hangi... Ya bana ne arkadaş ya, ben kendi kusurlarımla ilgileneyim. Bu konuda da Gazali'nin bize tavsiyesi, kendine bak. Mümin kardeşinde gördüğün bir kusur sende yoksa, ona benzer başka bir kusurun var senin. Sen onları ayıklamaya bak. Evet, evet, özeti.
5: Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam sizi yoruyoruz. Bu derin bilginizden istifade ediyoruz. Yine İhya-i Ulumiddin'den devam ederek ahir zamandayız malumunuz. Artık kıyamet alametlerinin birçoğunun zuhur ettiği, yaşandığı bir dönemde dinleyicilerimizin istifade etmesi için imanın kurtuluşuna dair neler söyleyeceksiniz? Gazali ve İhya-i Ulumiddin'de neler bahs geçiyor imanla ilgili?
6: Teşekkür ediyorum. Yine Gazali birinci ciltte İlmi anlattıktan sonra ikinci konu itikat konularıdır. İtikat malumunuz. Amentü'nün altı şartı var. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del maut hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen herkes mümindir. Fakat Allah-u Teala kişinin kalbine imandan daha büyük sermayeyi koymamıştır. Allah'ın Resulü ne emretmiş? Elhamdülillahi ala ni'metil İslam ve kefe biha min ni'me. İslam olma, yani Müslüman olma nimetine hamdü senalar olsun. Allah diyor kuluna İslam nimetinden başka bir nimet vermese dahi nimet olarak bu ona yeter. Nitekim Hazreti Ömer camiye girerken Bilal-i Habeşi'nin oynadığını görmüş.
5: Cami içerisinde.
6: Cami içerisinde.
5: Evet.
6: Bilal demiş, ne yapıyorsun? Burası cami. Karşıda Allah'ın Resulü. Varsa şikayetini yap diyor Bilal. Ömer geliyor, ya Resulallah böyle böyle. E hale bir Bilal'i çağıralım. Bir savunmasını yapsın. Niye oynuyor? Öyle değil mi?
5: Tabii ki.
6: İnsan boşuna oynar mı? Affedersiniz, mihrabın olduğunu bilmeyen bir adam mihraba işemiş de sahabeler dövmüş.
5: Evet, evet, evet.
6: Efendimiz çağırmış, ne yapıyorsunuz? Ya Resulallah, ya belki mihrap olduğunu bilmiyor. Çağırın, deyin ki burası mihrap, yapma, günahtır. Siz bunları yapmadan işiniz gücünüz şiddet olmaz ki. Zekir inne fe'attiz zikra tenfe'ul mu'minin ayettir. Anlat diyor Efendimiz'e. Anlatımından müminler istifade eder. Konuya gelirsek Bilal'i çağırır. Bilal, niye oynuyorsun? Ya Resulullah dedi, ben oynamayayım da kim oynasın? Cenab-ı Allah en büyük nimet olan imanı Kureyş'in en büyük ilerlerinin kalbine koymadı. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, Utbe'ye, Halid'in babası Velid'e, benim gibi bir kölenin kalbine koymuş. Ben oynamayayım da kim oynasın?
5: Hay maşallah.
6: Ne dedi Ömer? Bırakın, dokunmayın Ömer. Bilal'e oynasın. Bundan ne anlıyoruz? En büyük nimet imandır. Şimdi o kalpte varsa yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Cenab-ı Allah'ın bizi mükellef tuttuğu. Günlük beş vakit namaz. Yılda bir ay uç. Para vermişse zekat, para vermişse hac. Para yoksa zekat da hac. Onlar paraya değil mi?
5: Evet. Ve
6: bunlara kul devam ederse artı Cenab-ı Allah'ın sohbetimizin başında anlattığımız yasak olan, haram dediğimiz yapmasa iman besuriye çıpladıyız. İman çıplaktır. İman çıplaktır. Baktır. Bak. Velibe suhut takve. çıplak

0: farz-ı ayin ibadetleri yerine getirirsek, Allah'ın zahiri azalarımızla yapmamızı engellediği içki, hırsızlık, zina, hırsızlık, yalan, gıybet gibi huylardan temizlenirsek, yine sohbetin başında anlattığımız kalbimizi hasetten, kibirden, hırstan, cimrilikten temizlersek, inşallah bu dünyada iman selametiyle gideriz. Çünkü iman edenleri Cenab-ı Allah Kur'an'da hep şöyle tarif etmiş: İnnellezine amenu ve amilus salihat. İman işleyenler. Salih amel genel bir kalıptır, genel bir kavramdır. İçine bütün ibadetlerin girdiği bir ameldir. Sadaka ver, salih ameldir. Nafile kıl, salih ameldir. Gece teheccüde kalk, salih ameldir. Kur'an oku, salih ameldir. Yani imandır. Yani imanı salih amellerle beslersek, iman selametiyle gider. Allah yok, emrettiği namaz yok, oruç namaz yok, oruç yok, mal var infa yok, mal var haç yok. Bunlarla sen geçirirsen, Allah muhafaza, o iman sende olsa bile son nefeste imansız gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Yani özeti, o imanın Allah tarafından verilen büyük nimet olduğunu bileceğiz. Emredildiğimiz itaatleri yapacağız. Emrolunduğumuz günahlardan uzak duracağız. Bu şekilde biz devam edersek,
1: istikamette,
0: Efendimizin emrettiği gibi, keme temutune keme taişune, nasıl yaşadıysanız öyle ölürsünüz.
1: Evet.
0: Tuhşarune keme temutun, nasıl öldüyseniz olursunuz. Adam ya vallahi işte rahmet sahibidir, benim kalbim temizdir, bu manada konuşmalar çok yok mu?
1: Evet, toplumda buna benzer.
0: Sanatçıya uzatıyor, ilk sanatçı atıyorum.
1: Evet.
0: Vücudunun kalp temiz olsun mu? Öyle olur mu? Öyle olur mu? Ayette ne diyor Allah? Şeytan sizi rahmetimle kandırmasın. Eğer günahları, insan bütün günahları yaparak sonuçta derse ki Allah'ın rahmeti bu, onlar ahmaktır diyor Efendimiz. Allah'ın rahmetini ne zaman isteyebilirsin? Farzları yaptın, günahlardan da kaçındın. Hepimizin günahı, yanlışı yok mu, var?
1: Olmaz mı? Evet.
0: Efendimiz hadiste ne buyurmuş? Ramazan arası, iki Ramazan arası, iki Cuma arası. Bunlar küçük yaptığınız günahların da inşallah ifareti olur. Temel vazifeler yapmadan, günahların hepsinden uzaklaşmadan imanın korunması maalesef çok zordur. Özeti.
1: Çok teşekkür ederim. Gazali'nin imanlarından bahsettiniz. Sözlerinden de bahsettiniz. İyada da geçelim.
0: Yani özetle iman kuvvetlenir veya zayıf. Altı sayısı, evet. İmanın altı sayısında eksik, fazlalık yok. Şart altıdır. İtaatler ile beslersen o imanı kuvvetlenir. Günahlarla beslersen zayıflar. Şimdi kuvvetlenmesi mi önemli? Evet.
1: Biraz da aslında bu söylenenlerden, değerli hocam şu çıkanlardan, değerli hocam şu çıkıyor ortaya. Kurallar belli. Yani İslam alimlerinin anlatımları, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri, kişinin gayretiyle, çabasıyla, arzu ve isteğiyle birçok şey buna bağlı olduğunu, evet, düşünüyorum. Çaba edebilir, ona da gayret edebilir.
0: İrade vermiş.
1: Evet, onu da yapabilir.
0: Vermiş.
1: Evet, onu da yapabilirsin.
0: Tabii ki.
1: Sevabı da yapabilirsin. Yol belli, anlatılmış.
0: Evet.
1: Artık burada kişi kararını veriyor. Hangi yola...
0: İradesiyle hangi yolu seçerse.
1: Yine hatalar olabilir ama herhalde en büyük nimet insanoğluna verilmiş olan şeylerden biri tövbe etmek olsa gerek.
0: Tabii.
1: Birçok buna der var. Ama tövbe ayet. Ama tövbe ayet. Tövbe ayeti var yine.
0: Tabii.
1: Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen. Hepimiz günah işleyebiliriz.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Tövbe etmeyi bilmeli ve nasuh tövbesi edebilmemiz gerekiyor.
0: Tabii
1: buna dair de Gazali'nin bahsi geçtiği bir konusu var mı?
0: Evet.
1: Tövbeyle ilgili. Çok kısaca onu da izah edersiniz.
0: Gazali diyor ki, bütün günahları yapmış olsam bile,
1: evet,
0: bir defa Cenab-ı Allah sana şu avantajı vermiş. İblisi kovarken ve izkulne lil melaiketi zcudu li ademe fesecedu illa iblis. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. Allah bilmediğinden değil, soruyor. Seni bu secdeyi yapmaya men eden nedir? İblis.
1: Evet.
0: Soruyor. Ne diyor?

0: إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Daha hayırlı olduğum birine nasıl secde edeyim? Kale ve inneke aleyke laneti ile yevmiddin. Defol dedi, değil mi? Şimdi orada ne dedi iblis? Andolsun. Kullarını sağından, solundan, önünden, arkasından hep yoldan çıkaracağım. Peki Allah ne dedi? Andolsun. Kullarım günah işleyip tövbe ettikçe ben de onları affedeceğim. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum ve yedhulekum cennetin tecri min tahtihel enhar. Ey iman edenler, nasuh dediğimiz bir tövbe ile Allah'a tövbe edin. Nasuh demek ne demektir? Geçmişte yapmış olduğu günahlara pişmanlık getirip bir daha yapmamaya Allah'a söz vermektir. Bu yola girdin mi? Allah indinde yapmış olduğun günahlar dünyanın yaptığı insanların sayısı kadar olsa samimi tövbeyle izleyicilerimiz bilsin ki yine affedilir. Evet. Ama samimi tövbe. Şimdi
1: tövbeye de sadık kalmak.
0: Gazali yine şununla ilgili şunu anlatır. Diyor ki tövbe eden bir genç nefsine uyup bozdu. Evet. Tövbe etti. Tekrar bozdu, tövbe etti. Tekrar bozdu, tövbe etti. Bütün bunlar bizim için de geçerlidir. Tövbe eder, 3 gün sonra nefsimize yine dönebiliriz.
1: Doğru.
0: Şimdi bu adam diyor kalktığı gece namazına. Ya Rabbi dedi, sen cemalum. Ben hep tövbe ediyorum ama bozuyorum. Evet. Nefsime hakim olamıyorum. Şimdi azimliyim ya Rabbi. Tekrar tövbe edersen beni kabul eder misin? Gazali manen diyor bu genç şu beyti işitmiş bak. Hepimizi ilgilendiren bu. Ne denmiş ona? Ahbabtena fe ahbabnake. Ey kulum, bizi seversen seni severiz. Ve terektena fe tereknake. Bizi terk edersen seni terk ederiz. Ve asaytena fe ehmelnake. Bize isyan edersen biz sana isyandan geri dönmen için mühlet veririz. Ve racaate ileyne fe kabilnake. Şimdi sen tekrar bize rücu mu etmek istiyorsun? Seni kabul ettik gitti. Dedi ki ya Rabbi tövbe. Vallahi bundan sonra nefsime uymam. Ve Gazali diyor ki son nefese kadar da götürdü bunu. Allah diyor bize de böyle bir tövbe nasip etsin.
1: İnşallah.
0: Anlattı. Bunu özetle de bunu söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam yine ilahilerle, Türklerle devam edelim değerli dinleyicilerimize. Arada tasavvufi sohbetler, Gazali ve ayet ve hadislerle devam eden bir muhabbet geçiriyoruz. Değerli dinleyiciler, yine bir ilahi seslendireyim istiyorum sizler için. Ey Allah'ım beni senden ayırma ilahisini dinleyeceksiniz bendenizden.

0: hadiste zirve yapmış muhaddislerimiz var.
1: Evet.
0: Arapçası kitab-ı sitte diyoruz. Sitte altı demektir. Altı tane muhaddis. Hı hı. Müslim, Buhari, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud, değil mi?
1: Evet.
0: Bunlar büyük muhaddisler.
1: Doğrudur.
0: Maalesef hem o zamanlar hem bu zamanlar sadece Kur'an bize yeter, hadis ilmine gerek yok diyen bir sürü kendini prof zanneden insanlarımız çıkmış. Ben şimdi onların isimlerini burada anmak istemiyorum.
1: Tabii, tabii.
0: Hadis ilminin inkarı küfürdür. Bizim Siirt'teki ulemaların hepsi der ki hadis ilmini kaldırırsanız İslam çöker. Çünkü Cenab-ı Allah ayette ne diyor? Sana biz Kur'an'ı indirdik, ümmetine açıklayasın diye. Bu din Kur'an ve sünnettir. Sünnet-i seniyeye uymadan İslam'ı yaşayamayız.
1: Orada hocam yine ben de sözünüze bir şey eklemek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın veda hutbesinde konuşmasının sonunda da bunu söylüyor zaten. Size diyor üç şey emanet ediyorum diyor. Birincisi
0: Kur'an,
1: sünnetim.
0: Sünnet.
1: Bunu size emanet ediyorum diyor. Dolayısıyla bu sözünüze de et katkı.
0: Şimdi Kur'an'da size namaz kılın emri var.
1: Evet.
0: Nasıl kılınacağı yok.
1: Doğru.
0: Hac emri var. Nasıl yapılacağı yok.
1: Evet.
0: Zekat verin var. Nasıl verileceği yok. Bütün bu ibadetlerinin uygulamasını Efendimizin sünnetinde görüyoruz. Kur'an'da öğle namazı 4 rekattır demiyor ki. İkindi namazı 4 demiyor ki. Ama Allah'ın Resulü ne diyor? Nasıl kıldıysan bana bakın. Namazı öyle kılın. Anlatabildim.
1: O günden bu zamana kadar da anlatımı malum hadis diyoruz.
0: Ama bu tür insanlar zaten mezhepleri de inkar ediyor. Hadis ilmini de inkar ediyor. Allah asla asin demekten başka bir şey yok.
1: Maalesef.
0: Tabii ki birinci kaynağımız Kur'an'dır ama onun açıklayıcısı sünnettir. Şimdi dediğiniz konuya gelirsek. Milyonlarca hadis-i şerif var.
1: Evet.
0: Efendimizin mübarek ağzından çıkmış olan sözlere ne diyoruz?
1: Hadis
0: diyoruz. Gerçekten biri birinden zaten güzel. Hangisini anlatsak? Rahmetli babamın mutlaka sohbete gelen insanlara paylaştığı, İslam'ı da bir nevi anlatan bir hadis var aklımda. Müsaade ederseniz.
1: Tabii ki, buyurun.
0: İzleyicilerimize ben onu paylaşayım. Şimdi Efendimiz sahabeyle kiram otururken İblis oradan geçiyor. Efendimiz görüyor tabii. Geçtiğini görünce çağırır. Otur der. Sana soru soracağım, cevap vereceksin. Cevabının tek birinde de yalan olursa belini de kırarım, haberin olsun.
1: Evet.
0: Oturuyor. Sahabeye de dinleyin diyor bak. Efendimiz İblis'e sorar. Kem ahbâuke min ümmeti. Benim ümmetimden kaç sınıf insanı seviyorsun? İblis cevaben dedi ki kâle aşeru neferin. 10 ahlaka sahip olan ümmeti çok seviyorum. Say diyor. Ve İblis saymaya başlıyor. Özetle el-imâmul ceyrû. Adil olmayan herkes. Çünkü Allah hepimizden adalet istemiş.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Zulüm yasak. Vel-mutekebbirû. Kibirli olan herkes. Vel-ganiyyüllezî lâ yubâli min eyne yektesebel mal ve fîmâ hâze yunfikû. O zengin ki ticaret yaparken kazanmış ama kazanırken helal mı haram mı bakmamış. Allah helal lokma istemiş ya bizden.
1: Evet.
0: Ticaret helal ama haramdan kazanırsa başına beladır. Vel alimul lezi saddaka lemira ala cevri. Bir ünama düşünün ki bunu Gazali yine kendini ödemeyi için anlatır. Padişahın makamında makam kapmak için mekik dokuyan bir sürü alim vardı. O yakışmaz. Padişah veya o günün artık veziri, amiri kimse konuşuyordu. Yanlış konuştuğu zaman da tasdik ediyorlardı. Bu tür alimleri diyor. Çok severim. 5. Ve tecirul haynu. Ticaretinde hainlik yapan insanları çok seviyorum. Ticaret helaldir ama hainlik yaparsan olmaz ki be kardeşim. Usulüyle yapacaksın. Ve ekilur ribe. Faizle iş yapanı. Faizle para satanı. Riba diyoruz biz buna.
1: Evet.
0: Kur'an'ın terimiyle.
1: Doğru.
0: Vel muhtekiru, Müslümanların ihtiyacı olan bir malı daha fazla kazanayım diye saklayanları.

0: فالبخيل الذي لا يبالي من أين يجتمع المال بخيل دمك فهمت بي جمري دمكتر عرب تصي بخيلدر öyle geçer. O diyor Cenab-ı Allah ona bir sürü mal vermesine rağmen saklayan
1: cimrilik yapan.
0: Cimrilik yapan. O da benim çok sevdiğimdir. Ve şaribul hamri mutminun aleyha sürekli içkiye devam edenleri. Ya Resulallah diyor bunlar benim sevdiklerimdir. Efendimiz ikinci soruyu sorar. Kem a'da'uke min ümmeti? Peki ümmetimden kaç sınıf insanı sevmiyorsun?
1: Evet. Bu arada bir şeye müdahale etmiş olayım. Dinleyicilerimizden belki bu sohbetin ortasına denk gelenler olabilir. Değerli dinleyiciler, konuğumuz hadis-i şerifte İblis'in, şeytanın insanlardan neyi sevdiğini, neyi sevmediğini
0: Efendimizle yaptığı sohbet.
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a anlatıyor. Birinci anlattığı 10 tane mesele İblis'in, şeytanın insanlardaki sevdiği fıtratındaki ahlaktan bahsetti. Şimdi de sevmediği insan tipinden bahsetmiş.
0: Evet. Efendimiz sorar. Kemâ deuke min ümmeti. Peki ümmetimin kaç sınıf insanını sevmiyorsun? Cevaben dedi ki kâle aşrûne neferun. Ya Resulullah dedi ümmetinin 20 ahlaka sahip olanlarını hiç sevmiyorum. Say diyor. Ve başlıyor. Bir. Evveluhum ente ya Muhammed. Bu kainatta en çok sevmediğim kişi sensin.
1: Peygamber Efendimiz dedi.
0: Ya biri kainatın düşmanı, biri kainatın öncesi. Evet. En çok sevmediğim. İki. Ve izâ alimel alimu bi ilmihi. O insan ki ilim öğrenmiş ama amel etmiş. Bakın amel edilmeyen ilim Hamid Bey başa beladır. Niye biliyor musunuz? Çünkü hadiste Efendimiz buyurmuş. El alimu vel ilmu vel amelu fil cenne. Alim, ilim, amel cennetliktir. Fe ize lem ya'lemil amilu bi ilmihi. Alim öğrenmiş olduğu ilimle amel etmemişse.
1: Evet.
0: Kânel ilmu vel amelu fil cenne ve kânel alimu fil nar. İlim ve amel yine cennetliktir diyor. Ama alim ayrılır, cehennemlik olur. Öğrenmekle iş bitmiyor yani.
1: Amel etmek.
0: Amel etmek, uygulamak. İşte o uygulayan alimi diyor hiç sevmiyorum. 3. Ve izâ hamilel Kur'ân izâ hamile bimâ fîhî. Kur'an'ı öğrenmiş, emirleriyle, yasaklarıyla amel etmiş. Ha diyeceksiniz, öğrenip de emirleriyle amel etmeyenler var mı? Tabii. Hadistir. Çok Kur'an okuyucusu diyor Efendimiz kendine beddua eder. Ya Resulallah, Kur'an okuyan kendine nasıl beddua eder? Ayeti okuyor. İnnallâhe lâ yuhibbuz zâlimîn. Allah zulmedenleri sevmez, zalimin ta kendisidir. İnnallâhe lâ yuhibbul mufsidîn. Allah müfsit yapanları, laf götürüp laf getirenleri sevmez, kendisi o ahlakta. Demek ki yetmiyor. Oku ama gereğiyle amel et.
1: Evet.
0: İşte bunları sevmiyorum diyor. Vel muezzinu fi hamsi salavatin. Günde minarede 5 kere ezan-ı Muhammediye okuyanları hiç sevmiyorum.
1: Yani hoca ve imamları da gibi.
0: Aynen. Ve muhubbul yetame vel fukara vel mesakin. Allah Kur'an'da fe emmel yetime fe la takhar. Sakın yetimi kızdırmayın, kırmayın. Ayettir. Yetimlerin başını okşayana, el tutana, geçimi kendine yetmeyene el uzatana, miskinlere bu ahlakta olan ümmetini hiç sevmiyorum. Devam ediyor. Vel mutavadi'u lil hak. Kendisine hak söylendiği zaman hak bilip itiraz etmeyip tabi olan. Vel şabbeynil mutahabbeyni lillah. İki gencin birbirini dünya menfaati için değil de Allah rızası için sevmesi. Bu ahlakta olanı hiç sevmiyorum. Ve ekilul halal. Helal lokma yiyen kulları hiç sevmiyorum.
1: Evet.
0: Ve harisun ala salati fil cemaati. Namaz kılıyor ama cemaatle kılanları hiç sevmiyorum. Demek ki cemaat yapmak lazım namazı
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, tabii.
0: Diğeri vellezi yusalli bil leyli ven nasi niyamun. İnsanlar uykudayken kalkıp teheccüd namazı kılanları hiç sevmiyorum. وَالَّذِي يُمْسِكُ نَفْسُهُ عَنِ الْحَرَامِ. Harama karşı nefsini tutanı o haramları işleyeni, işlemeyeni hiç sevmiyorum. Vellezî yansahû, bir başkasına emri bil maruf, hani iyilikleri öğretenleri hiç sevmiyorum. Ve fî rivayetin yed'û lil ihvâni, iki mümin kardeşin birbiri gıyabında birbirine dua mesela etmelerini hiç sevmiyorum. Dikkat edin, bazen diyoruz ya bize dua edin.
1: Evet, birbirimize
0: onu da sevmiyorum.
1: Dua edin demek de demek ki onu sevmediği.
0: Onu da sevmiyorum. Vellezî yekûnu ebeden alâ vudûin, sürekli abdestli olanları sevmiyorum. Ya evden çıkıyoruz, işimize gideceğiz. Ya abdest al git. Çünkü abdest diyor Efendimiz, müminin silahıdır. Abdestli olduğun süre içinde sevap kazanıyorsun.
1: Tabii.
0: İşte bu ahlakta olanları diyor sevmiyorum. Ve sehiyyun, cömert olanı sevmiyorum. Ve husnul huluk, güzel ahlaka sahip olanı hiç sevmiyorum. Vel mutasaddiku bime daminallahu bihi, Allah'ın kendisine paylaştığı rızka teslim olan, az da olsa itiraz etmeyen hiç sevmiyorum. Vel musirati ile musturatil aramil, dul kalmış olanlara yardım edenleri hiç sevmiyorum. Vel mustaaddu lil maut, ölüme hazırlanan kulları hiç sevmiyorum.
1: Evet.
0: Demin mesela dul dedik değil mi? İnanın Hamit Bey, İstanbul'da tekstilci bir dostum var. Çok severim, çok sever. Bana hep der, geliri olmayan, dul kalmış, yetim kalmış ama geliri yok. Aileler buldukça gönder. Ben onlara yardım etmek
1: aynen
0: istiyorum.
1: Diyeyim. Özellikle onları arıyor.
0: Yani. 22 aile göndermişim bu kriterlere sahip. 22 aile her ay 10.000 TL temiz. 220 milyar şu anda bunlara para çıkıyor.
1: Aşağı.
0: Dün akşam beni aradı, sohbetteydim. Dedi kontenjanına 10 tane aile daha ekle.
1: Maşallah.
0: Kimse demesin iyi insan kalmamış.
1: Tabii,
0: Hamit
1: tabii,
0: Bey
1: tabii.
0: İyi Allah kalmamış Allah. Diyen iyi değil.
1: Kendi gibi zannediyor.
0: Kendi herkes. Gibi zannediyor.
1: Evet.
0: Süremiz var mı bu şeyle ilgili?
1: Yok,
0: bir şey?
1: Çok zamanımız
0: peki,
1: daraldı.
0: Evet, bu hadisin sonu böyle bitiyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Allah bizi bu ahlakta olanlardan
1: amin.
0: İnşallah kabul
1: değerli
0: eylesin.
1: Değerli dinleyiciler, sevgili konuğum Takiyettin Yarayan hocamız, İblis'le Peygamber Efendimiz arasında geçen bir hadisi, hangi insan tiplemesini sevdiğini ve kimi sevmediğine dair olan kıssayı anlatmış oldu. Onu da sizinle paylaştık. Hocam, programın sonuna doğru yaklaştık. İhya-i Ulumü'den konuştuk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden konuştuk. Kur'an-ı Kerim'e dair de bir sualim olsun. Daha sonra da veda konuşması.
0: Tabii
1: değerli
0: ki.
1: Dinleyicilerimize veda edeceğiz. Kur'an-ı Kerim aslında tabii ona dair konuşulmaya kalkılsa çok uzunca bir zamana ihtiyaç var.
0: Tabii ki.
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'le ilgili önemli bahsettiği bir iki anekdot söylemek istediğiniz, ona dair de bir şeyler varsa paylaşırsınız dinleyicilerimizle.
0: Şimdi malumunuz, en hayırlınız Kur'an okuyan ve öğretendir.
1: Evet.
0: Ben diyor elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Bir kul elif, lam, mim dedi mi hanesine 30 sevabı bir defa peşin yazdırıyor.
1: Hmm.
0: Asgari verilen sevap.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Kur'an okurken ki
0: tabii.
1: Değil mi hocam?
0: Evet. Onun için hadiste Kur'an okuyun, mutlaka size mahşer günü şefaatçi olacaktır. Demin anlattığımız gibi hükümleriyle amel etmek şartıyla. Şimdi Efendimiz sahabeye diyor ki, Hud suresi beni kocalttı, yani ihtiyarlattı. O kadar etkilenmiş Efendimiz. Nedir? Festakim keme umirt. Allah Habibine diyor ki, sana verdiğim emirler neyse istikametin öyle olsun.
1: Evet.
0: Ya bu derin gidersen bu olaya. Şimdi bunlar ona ama aynı zamanda bize. İşte bu ayet diyor beni kocalttı. Tamam. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle İhlas Suresini çok okumamızı tavsiye etmiş. Çünkü tevhid suresidir. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet.
0: Hatta 3 tane İhlas okudunuz mu bir hatim sevabına bedeldir diye de biliyorsunuz. Hadis-i şerif var.
1: Öyle bir beyan o.
0: Ya buna benzer
1: Yasin-i Şerif'le ilgili de.
0: Yasin-i Şerif'in mutlaka her gün sabah namazından okunma tavsiyesi var. Mutlaka. Yasin. Bakara suresiyle ilgili hadisler var. Yani bir defa her ayetle, her ayetin faziletiyle ilgili. Malumunuz cuma günü. Kur'an okuyanlar Kehf suresini. Hadistir. Bulduğun yerden Mekke'ye kadar Kehf suresini okuyan kula Cenab-ı Allah nur verir.
1: Sadece bunu cuma günleri için mi?
0: Cuma günü özel bu hadistir ondan ilgili.
1: Evet.
0: Ya malumunuz Kur'an'ı ya, baştan başlasanız sonuna kadar zaten hepsini okumuş oluyorsunuz.
1: Doğru. Yasin için Kur'an'ın kalbidir diyor.
0: Evet.
1: Ayetel Kürsi için ya da Amene Resulü için de birbirine Allah
0: hepsi içinden bir terimler kullanılmış. Demin Amene Resulü dediniz ya.
1: Evet.
0: Mutlaka yatakta okumadan yatmayın diyor Efendimiz. Çünkü niye? İtikadi meseleler onun içindedir.
1: Peki.
0: Evet.
1: Şöyle yapalım. Değerli dinleyicilerimize türkü seslendirelim.
0: Buyurun. Buyurun.
1: Şanlıurfa'ya gideceğiz. Hicaz makamında eser okuyacağız. Göster Cemal'in Şem'ini İrfan Türküsü seslendireceğiz değerli dinleyiciler.

0: Değerli hocam, programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. O engin bilgilerinizden istifade ettik. Dinleyicilerimiz de umarım keyif almışlardır. İçerisinde türküler, ilahiler ve tasavvufi sohbetler ettik. Meteorolojinin Sesi Radyosu'na geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir zaman, başka bir programlarda
1: son değil. Duygularımı izleyicilerimizle paylaşmak
0: tabii
1: isterim.
0: Tabii ki onu soracağım.
1: Bir
0: veda konuşması da yaparak tabii asmadık ki. Diyelim efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum Hamit Bey, beni konu ettiniz. Allah razı olsun. Umarım bizi dinleyen izleyicilerimizle bu keyifli sohbetten etkilenmişlerdir. Bizim Müslüman olarak dikkat edeceğimiz birkaç temel konu var. Hazreti Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a demiş ki, İblisi görürsen ondan nasihat al.
0: Evet.
1: Ya koskoca Allah Hazreti Musa, Allah'ın dördüncü peygamberi. Oradaki Allah'ın muradı başkadır. Karşılaşırlar. Ki iblis çok peygambere mutlaka kendini göstermiş. İblis diyor, bana bir nasihat verir misin? Ne diyor Musa Aleyhisselam'a? Ya Musa diyor, ben deme, ben gibi olursun. Yani kulun Allah'a itaat ederken şuna dikkat etmesi lazım. Men kâle ene âlimun vehye cahilun. Kim ben alimim, bilgiliyim diyorsa bilin ki cahildir. Bağdat biliyorsunuz Irak'ın başkenti. 3 tane insana soru sorulmuş. Bağdat halkını nasıl gördünüz? 3 değişik cevap vermişler. Büyük mutasavvuf Geylani Hazretlerine gidip demişler. Sorulan soru ve verilen cevap. Biri demiş ki, ya Bağdat halkında işe yarayan adam yok. Geylani tercümesini yapmış. İşe yaramayan adam odur. Biri demiş ki, memlekettir, iyisi var kötüsü var. O insanın demiş hem iyiliği var hem kötülüğü var. Biri sorulan soruya cevaben demiş ki, Bağdat halkı çok iyi, aralarında yaramayan bir tek kişi var, o da benim. Geylani demiş ki, en iyi odur. Alçak gönüllü olmak. Kibir Allah'ın en sevmediği bir huyudur. Şununla bitiriyorum inşallah. Çok güzel bir Farisi beyittir. Diyor ki, Cemi'ul kevni vel alem ve ma fihum benu Adem. Adem'dir kim diyar vara? Huda darım, cihan darım. Yani alem içinde olan bütün kullar idam mahkumudur diyor. Ölümü, saati, dakikası, saniyesi belli olmayan ölüm mahkumu. Ona göre diyor, yaşa. Ona göre diyor, ölüme hazırlan.
0: Evet.
1: Çünkü mezar ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Değerli hocam, yüreğinize sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyicilerimiz bu tasavvufi sohbetten istifade etmişlerdir. Efendim, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bir dahaki haftaya Cuma günü saat 14.20'de görüşmek dileğiyle diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir ve Bursa 33, Bilecik 31, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 33 derece. Tekirdağ 30, Kocaeli 32, Sakarya ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 41, Denizli 37, Kütahya 28 derece. Muğla 38, İzmir ve Manisa 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı 35, Eskişehir 31 derece. Karaman ve Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 31 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30 derece. Karabük 32, Kastamonu 29, Zonguldak 28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve doğu Karadeniz kıyılarıyla öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 29, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29 derece. Giresun, Gümüşhane ve Rize 27, Ordu 26, Samsun 29, Sinop 32, Tokat 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 30, Ardahan 24, Bingöl 36 derece. Elazığ 35, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32 derece. Iğdır, Malatya ve Muş 34, Kars 25, Van 29, Tunceli ve Şırnak 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39, Gaziantep 38, Batman ve Diyarbakır 40 derece. Şanlıurfa 41, Siirt 38, Kilis ve Mardin 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4. firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 368 yıl 4 ay hapiste cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve iklimden sorumlu temsilcileri Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31-D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyayla 1 milyarı aşan

Temsilcileri Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31-D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyayla 1 milyarı aşan

0: Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyayla 1 milyarı aşan Fada yeriye taşıdı gece saatlerinde trafik, bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu, O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

gözlerim kelepçelerde. Sevda çöllerinde geçiyor yıllarım, gecelerim.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Kesin. Yerler çok bulutlu, orta çok deniz kıyı, orta Karadeniz kıyı ve Doğu Karadeniz doğusuyla Sinop çevreleri, sağanak çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanaklar az. Rüzgarın yükseltilmiş pazar günü yurdumuzun kuzey kesim günü yurduk deniz kuzey çalılarıyla yer çok. Trakya kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar iç ve batı kesimlerde artması, yer yer günlük yurdumuza 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu ve açık 26, Belgrad az bulutlu 24, Berlin az bulutlu 17, Helsinki az bulutlu 12, Kiev ve Kopenhag az bulutlu 16, Londra az bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova az bulutlu 14, Paris az bulutlu 17, Pristina az bulutlu ve açık 21, Roma az bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 19, Sofya az bulutlu 20, Tiran az bulutlu ve açık 26, Varşova az bulutlu 14, Viyana az bulutlu 20 ve Zürih az bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu ve açık 20, Bağdat az bulutlu ve açık 34, Bakü az bulutlu ve açık 25, Bişkek az bulutlu ve açık 27, Duşanbe az bulutlu ve açık 29, Kabil az bulutlu ve açık 30, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 29, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 19 ve Tokyo hafif sağanak yağışlı 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 7, Montreal az bulutlu 17, New York az bulutlu 24, Sydney az bulutlu 14 ve Washington az bulutlu 25 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 18 derece, Frankfurt az bulutlu 17, Gümcine az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 20, Köln az bulutlu 16, Komrat az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 21, Münih az bulutlu 16, Selanik az bulutlu ve açık 25, Şumlu az bulutlu 19, Tarakliye ve Valkaneş az bulutlu 20, Zenitse az bulutlu 19, Gazimagos az bulutlu 22, Girne az bulutlu 26, Defkoş az bulutlu 23 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat...

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir ve Bursa 33, Bilecik 31, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 33 derece. Tekirdağ 30, Kocaeli 32, Sakarya ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 41, Denizli 37, Kütahya 28 derece. Muğla 38, İzmir ve Manisa 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı 35, Eskişehir 31 derece. Karaman ve Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 31 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30 derece. Karabük 32, Kastamonu 29, Zonguldak 28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve doğu Karadeniz kıyılarıyla öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 29, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29 derece. Giresun, Gümüşhane ve Rize 27, Ordu 26, Samsun 29, Sinop 32, Tokat 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 30, Ardahan 24, Bingöl 36 derece. Elazığ 35, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32 derece. Iğdır, Malatya ve Muş 34, Kars 25, Van 29, Tunceli ve Şırnak 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39, Gaziantep 38, Batman ve Diyarbakır 40 derece. Şanlıurfa 41, Siirt 38, Kilis ve Mardin 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4. firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 368 yıl 4 ay hapiste cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve iklimden sorumlu temsilcileri Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31-D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyayla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Kurum, D8'in kuruluş ilkelerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu, teşkilatın ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini ve bu işbirliğinin iklim değişikliğiyle mücadeleyle sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından temyiz incelemesi yapılacak ve CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldığı Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip olan Rubidium Atomatik Saati SpaceX Transporter 17 görev kapsamında başarıyla uzaya gönderildi. Uzay aracından ilk sinyallerin başarıyla alındığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Belçika'da yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Yarış ise 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşta fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Atmosferik basınç ne anlama gelmektedir?
1: Atmosferik basınç, birim alana atmosfer tarafından uygulanan kuvvet anlamına gelmektedir. En çok kullanılan basınç birimleri bar, milibar, paskal, hektopaskal, inç civa ve milimetre civadır.

0: Saat 18.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 17 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir ve Bursa 33, Bilecik 31, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 32, Kırklareli 33 derece. Tekirdağ 30, Kocaeli 32, Sakarya ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 41, Denizli 37, Kütahya 28 derece. Muğla 38, İzmir ve Manisa 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Kahramanmaraş 38, Isparta ve Mersin 34, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Aksaray 30, Ankara 31, Çankırı 35, Eskişehir 31 derece. Karaman ve Kayseri 30, Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 31 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30 derece. Karabük 32, Kastamonu 29, Zonguldak 28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve doğu Karadeniz kıyılarıyla öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 29, Artvin 25, Bayburt 27, Çorum 29 derece. Giresun, Gümüşhane ve Rize 27, Ordu 26, Samsun 29, Sinop 32, Tokat 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 30, Ardahan 24, Bingöl 36 derece. Elazığ 35, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32 derece. Iğdır, Malatya ve Muş 34, Kars 25, Van 29, Tunceli ve Şırnak 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39, Gaziantep 38, Batman ve Diyarbakır 40 derece. Şanlıurfa 41, Siirt 38, Kilis ve Mardin 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı sabah 6'dan öğle 12'ye kadar iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzey kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari, 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 368 yıl 4 ay hapiste cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. İstanbul polisi güvenlik kameraları, dijital veriler ve özel eğitimli arama köpeklerinin desteğiyle yürüttüğü çok yönlü çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda 27.246 kayıp kişiyi ailelerine ulaştırdı. Operasyonlar neticesinde 12 cinayeti aydınlatan polis ekipleri bu olaylara karışan tüm zanlıları yakaladı. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slovka Vincic yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda

0: trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda kontrollü
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin Sesinden merhaba. Bugün de sizler için ruh eşi, ruh ikizi, ruh ailelerini araştırdık. Belki en temel haliyle 7 tane varoluş seviyesi vardır. Bu arada seviyeler ayrı, boyutlar ayrı. Bunları da birbirine karıştırmamak gerekiyor tabii ki. Ruh eşi kavramı biraz açmak gerekiyor. Mesela birini gördüğümüzde 100 yıldır, 1000 yıldır tanışıyormuşuz hissine kapılıyoruz. Veya birçok şeyinde, huyunda, suyunda, yaptığı davranışlarda o kadar yakın geliyor veya gördüğümüz anda bu hissi hissediyoruz ki o kişiden vazgeçmek istemiyoruz. Muhtemelen birçoğunuz en az bir kez böylesi bir kişiye denk gelmiştir. Nedir o? Çünkü aynı ruh ailesindeniz. Ruh eşi bir tane olmayabilir. Bir insanın onlarca, düzinelerce, binlerce ruh eşi olabilir. Ruh eşi demek sadece sevgili ya da partner demek değil. Aşık olacak kişi demek değil. Sevgili ya da partner kavramını da kapsar ama sizin arkadaşlarınız, dostlarınız, köpeğiniz, kediniz bile ruh eşiniz olabilir. Bizler için bu gezegende bir sürü ruh eşi var. Daha fazla olmasının emin olun kimseye bir zararı yok. Ruh eşi dediğimiz insanlarla rahat, kolay yolculuk yapabiliriz. Birbirimize destek olabiliriz. Birbirimizi genişletebiliriz. Katkı olabiliriz, katkı alabileceğimiz insanlardır. Bir elmanın iki yarısı değildir. Yani siz yarısı, diğeri de diğer yarısı, birlikte bütün olacağınız bir durum değil. Bir bütün halindeyken karşınızdaki de bir bütün. Bütünün beraber dansı, bilinç genişlemesi, birbirine enerji aktarımı, birbirimize katkı olmak, birbirimize destek, birbirimizin dönüşümüne alan tutmak, beraber eğlenceli vakit geçirebilmek, güzelliklerde bulunmak gibi şeyleri kapsadığı için birbirimizin ruh eşiyiz. Kısıtlanmış alandan değil de katkı alanından işlediğimiz kişi ruh eşi oluyor. Normalde ruh eşinizle birlikte olsanız da bu çok uyumlu olacaksınız demek değil. Bu yüzden ruh eşi kavramında bazen öğreticilik çok daha ön planda olabilir. Size bir şeyler öğreten, sizinle uyumlu olabilen,

0: ihtimalle. O kişiler size batar. Bu sizi çok iyi hissettirmez. Ruh ikizi diyoruz bunlara. Çünkü ruh eşi dediğimiz kavram farklı, ruh ikizi dediğimiz kavram farklı. Ruhlarımız tekamül sürecindeyken elbette öğreniyor, elbette güzel şeyler yaşıyor. Bu hayattaki zamanını doldurabilmek için pek çok ortak kişilik buluyor. Ve çok şükür ki yaratıcı gerçekten bu konuda cömert davranmış. Dünyada pek çok şeyi deneyimleyerek kendi mükemmel halimizin en üst seviyesine gelmeye çalışıyoruz. Duru görümüzü açarak, duru sezimizi açarak, kendimize dönerek, bilerek, meditasyon yaparak ya da beyin dalgasıyla varoluştaki yanlarımıza erişerek, kaynakla bağlantı kurarak yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Bu yolculuğumuz boyunca karşımıza çıkan ruh ailelerimiz, ruh ikizlerimiz, ruh eşlerimiz elbette ki var. Pozitif enerjiler, negatif enerjiler, bir sürü birbiri içerisinden geçen enerji seviyeleri var. Spiritüel alanınız genişledikçe egonuz da bitmiş oluyor. Bunu yoğun bir şekilde gözlemlersiniz ve bilmeniz gereken en önemli şey kaynağın parçasıyız. O sonsuz kaynağın parçası. Her birimiz, her şey, dağ, taş, su, toprak, çiçek, böcek. Aklınıza ne gelirse hepsi kaynak. Yani biz biriz. Sadece yaratılışımız, fıtratımız farklı. Her hücrede bütünün bir bilgisi var. Holografik evrendeyiz. İşte biz bu yanlarımıza açılıyoruz. Bu yüzden her şey mümkün. Bu yüzden ruhsal boyutlara geçtiğimizde farklı yolculuklar yapıyoruz ve bu yüzden ruh eşlerimiz, ruh ailelerimiz değişebiliyor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar uyum içerisinde olabileceğiniz ruh eşinizle birlikte olursunuz ve kulağınız bizde olur efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz Esintisi programımızda bu hafta sizleri Amerikalı caz vokalisti, piyanist ve besteci Karen Allison'la buluşturuyoruz. Modern cazın sevilen isimlerinden biri olan Allison, güçlü yorumu, etkileyici sket tekniği ve farklı müzik türlerini cazla buluşturan albümleriyle dikkat çekiyor. Hem caz standartlarına hem de pop klasiklerine kendi özgün yorumuyla hayat veriyor. Karen Allison, 27 Temmuz 1962'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde Great Bend şehrinde doğdu. Nebraska, Omaha'da büyüdü, lise son yılını San Francisco'da geçirdi. Gençliğinde klasik piyano eğitimi alan sanatçı, yerel kilisede ve müzikal tiyatroda şarkı söyledi, ayrıca o yıllarda şarkı yazmaya başladı. 1987'de klasik piyano eğitimi gördüğü Nebraska Omaha Üniversitesi'nden lisans derecesiyle mezun oldu. Ayrıca Fransızca yan dal okudu. Tamboy adlı kadınlardan oluşan bir rock grubunun baş vokalistliğini yaptı. Üniversite yıllarında caz müziğine de büyük ilgi duydu. Üniversitede bir caz swing korosunda yer aldı. Bu yıllarda ayrıca kendi caz topluluğuyla Omaha'daki mekanlarda performanslar sergiledi. Üniversiteden mezun olduktan sonra Allison, Minneapolis'e taşındı ve caz kariyerine yoğunlaştı. 1990'da Kansas City'ye taşındı. Kariyeri burada yükselişe geçen sanatçı, 1993 yılında çıkardığı I Didn't Know About You adlı ilk albümüyle çıkış yaptı. Sevgili dinleyiciler, Caz Esintisi programımızda ilk olarak bu albümden sanatçının en beğenilen yorumlarından Nature Boy radyolarınızda.

Karen Ellison'ın ünlü şarkısı Sweet Home Cooking Man'i dinledik. Sanatçı bu şarkının yer aldığı, şarkıyla da aynı adı taşıyan ikinci albümünü 1993 yılında sevenleriyle buluşturmuştu. Ellison 1998'de Kansas City'de tanıştığı uzun süreli partneri, klasik müzik radyo sunucusu Bill McLaughlin'la New York City'ye taşındı. Caz, bossa nova, blues, bebop, samba'nın yanı sıra balatlar, pop ve folk gibi müzik türlerinde performanslar sergileyen Ellison, İngilizcenin yanı sıra Fransızca, Portekizce, İtalyanca ve İspanyolca şarkılar da söyledi. Programımızda şimdi Ellison'ın Portekizce seslendirdiği Upa Tu'ya kulak verelim. Sanatçının Brezilya müziği ile cazı buluşturduğu bu şarkı 1999 çıkışlı From Paris to Rio albümünde yer aldı.

0: Sevgili caz severler, Karen Ellison'dan şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Ellison günümüze kadar çok sayıda albüm çıkardı. Albümlerinden Ballads Remembering John Coltrane, Footprints, Imagina, Songs of Brazil ve Many New Day, Karen Ellison Sings, Rodgers and Hammerstein adlı albümleriyle en iyi caz vokal albümü dalında Grammy'ye aday gösterildi. Caz esintisinde şimdi bu albümlerden Ballads Remembering John Coltrane'den bir Coltrane şarkısı You Don't Know What Love Is sizlerle.
1: You don't know what love.

Sevgili dinleyiciler, Caz Esintisi programımızda bu hafta son yılların en önemli caz vokalistleri arasında gösterilen Amerikalı sanatçı Karen Ellison'dan şarkılar dinledik. Sizlere sanatçının Grammy'ye aday gösterilen albümü Imagina Songs of Brazil'den dinleyeceğimiz E Felicidade ile veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte Caz Esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın. Trish.

0: saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güney öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve ikliminden sorumlu temsilcileri, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31, D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan, geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Bakan Kurum, D8'in kuruluş ilkelerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu, teşkilatın ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini, bu işbirliğin iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralma kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından temyiz incelemesi yapılacak ve CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapıldı. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidium Atomik Saati SpaceX Transporter 17 görev kapsamında başarıyla uzaya gönderildi. Uzay aracından ilk sinyallerin başarıyla alındığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Belçika'da yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları Türkiye saatiyle cumartesi günü 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Saçlar nasıl beyazlar? Vücudumuzda iki kıl tipi mevcuttur. Bunlardan biri yumuşak, ince, kısa, açık renkli ya da renksiz ve vücutta yaygın olarak bulunan ayva tüyleri de denilen vellüs tipi kıllar, diğeri uzun, sert, pigmente yani renk maddesine sahip, kalın, saç, sakal, bıyık ve diğer bazı bölgelerde bulunan terminal kıllardır. Kaş ve kirpik gibi bölgelerde yer alan terminal kıllar kısa kalabilir ve büyümesi de hormonlar, özellikle androjenler tarafından düzenlenir. Saçta kafa bölgemizde bulunan kıllardan oluşan ve büyüme döngüsü denilen büyüme ve dinlenme evrelerini içeren döngüler geçirip uzayan kıl kökleridir. Rengi bulbustaki, yani beyin sapı olarak bilinen ve omuriliğin beyinle olan bağlantısını sağlayan yapıdaki melanositler tarafından sentezlenen melanin pigmenti tarafından sağlanır. Yani melanositler, melanin pigmenti yani renk maddesi yapmakla görevli hücrelerdir. Melanositler için verilen yeri vardır. Yeri vardır. Onlarda gerçekleşir. Saçın grileşmesi yani çoğumesi söylemini, çoğumuz uzun söylesi ise beyazlaşması ise derin saçtakinin azalmasına bağlıdır. Aslında saçın beyazlaması normal koşullarda olağan bir gelişimdir ve bilim insanlarımız tarafından fizyolojik olarak kabul edilir. Beyaz ırkın altında başlaması ise anormal olarak değerlendirilmektedir. Beyazlaşma genetik olabildiği gibi bazı sendromlar nedeniyle de olabilir. Örneğin saçın hızla beyazlaşması akut ateşli hastalıklarda, hipertiroid gibi ağır endokrin bozukluklarda, yoğun ruhsal streste, kaslansızlık, yetersiz beslenme ve kötü huylu tümörlerde görülebildiği bilim insanları tarafından açıklanmaktadır. Ancak beyazlamaya yol açan asıl etken genetik temellidir. Saçın beyazlanmasının engellenmesi konusunda melanosit hücre nakliçi olarak alırı deneysel olarak yapılmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Neden yıldırımı çeker? Pozitif. Bulutun üst kısmı pozitif. Bulutun üst kısmı pozitif. Alt kısmı deneysel olarak yapılmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Neden yıldırımı çeker? Pozitif. Bulutun üst kısmı pozitif. Bulutun üst kısmı pozitif. Alt kısmı negatif olarak elektrik yüklenmiştir.

0: takip eder. Pozitif yükle. Ağır pozitif direk bina gibi çıkıntılı objelerde çok yoğuntılı objede. Bu nedenle yıldırımlar en yoğun pozitif yüklerin bulunduğu ve kendine en yakın cisimler üzerindeki elektrik boşalım olarak bunu kar. Bunun için gök gürültülü sağanaklı havalarda eğer sığınabileceğiniz hiçbir yer yoksa bulunduğunuz yerdeki en yüksek cisimden uzak durunuz. Eğer etrafınızda dağınık şekilde birkaç tane ağaç bulunuyorsa en yakınınızdaki ağaca o ağacın yüksekliğinin iki katı bir uzaklıkta bir yerde başınızı dizlerinizin arasına koyarak yere çömelin. Asla tek başına duran bir ağacın altına girmeyiniz.
1: Biliyor muydunuz?
0: Bedenine oranla en büyük beyne sahip hayvanın karınca olduğunu Albert Einstein'ın ilk evlendiği eşine her gün kıyafetlerim düzenlenecek ve eşyalarıma dokunulmayacak yazan bir sözleşme imzalattığını tarihte en uzun iktidarda kalmış sülalenin Osmanlı sülalesi olduğunu ve hakimiyetlerinin 623 yıl sürdüğünü biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğalar. Bizler olarak bizler de iklimiz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yakıt alacağımızda az yakıt. Kendi tercih edelim. Enerji tercih verim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çık. Evimiz yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkiliyor. Gelişim süreci değişim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı sabah 6'dan öğle 12'ye kadar iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzey kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve ikliminden sorumlu temsilcileri, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31, D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Bakan kurum, D8'in kuruluş ilkelerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu, teşkilatın ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini, bu işbirliğin iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralma kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından temyiz incelemesi yapılacak ve CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapıldı. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidium Atomik Saati SpaceX Transporter 17 görev kapsamında başarıyla uzaya gönderildi. Uzay aracından ilk sinyallerin başarıyla alındığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Belçika'da yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları Türkiye saatiyle cumartesi günü 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Kalfan El Suili ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve kentsel planlama alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat kapsamında sürdürülebilir kentsel planlama, konut politikaları, altyapı, finansmanla akıllı ve dirençli şehirler alanlarında işbirliği geliştirilecek. Bakan Kurum, anlaşmanın iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Adıyaman'da 5041 sosyal konut için kurallar çekildi. Yüzyılın konut projesinin ikinci aşaması kapsamında Adıyaman İndere'de 5041 sosyal konutun kura çekimi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kurum, Adıyaman'da bugüne kadar 43.000 afet konutunun tamamlandığını, sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 20.000 vatandaşın güvenli yuvalarına kavuşacağını söyledi. Kurum ayrıca 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya alınan depozito yönetim sistemi DOA kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının iade edildiğini, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonu aştığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz'daki tapu dağıtım töreninde İstanbul'un depreme hazırlanmasının bir beka meselesi olduğunu belirterek vatandaşlara kentsel dönüşüm desteklerinden yararlanma çağrısı yaptı. Kurum, İstanbul'u kentsel dönüşümle yenileyecek, sosyal konutlarla güçlendireceğiz dedi. Bakan Kurum, Beykoz'da 1071 hak sahibine tapularının teslim edileceğini açıklarken İstanbul'a 115.000 yeni sosyal konut kazandıracaklarını da ifade etti. Ayrıca depozito yönetim sistemi kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 5 günde 7 milyon 600 bin içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan temasları kapsamında Belediyeler ve Konut Bakanı Macit Bin Abdullah El Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma kapsamında şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarında işbirliği güçlendirilecek. Görüşmede ayrıca Emlak Konut Global'in Mekke'de yürüttüğü Hayat Mekke projesinin %25'lik bölümünün yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata varıldı. Bakan Kurum, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman'la yaptığı görüşmede ise COP31'in öncelikli eylem başlıklarıyla temiz enerji dönüşümü ve iklime dirençli şehirler hedeflerini ele aldı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya temasları kapsamında üst düzey yetkililerle COP31 süreci, iklim değişikliği ve şehircilik alanındaki işbirliklerini görüştü. Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek COP31 zirvesinde Rusya'nın desteğini önemsediklerini belirterek, kentsel dönüşüm, enerji verimli binalar, dijital şehir yönetimi ve yeşil altyapı alanlarında ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Görüşmelerde Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü yeniden inşa çalışmaları da gündeme gelirken, Rus yetkililer Türk inşaat sektörünün ülkelerindeki başarılı çalışmalarına dikkat çekti. Depozitosu olan ambalajlar DOA sisteminde 10 günde 18,7 milyon ambalaj toplandı. Sıfır atık hareketi kapsamında Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi artıyor. 1 Temmuz'da 81 il ve 973 ilçede başlayan uygulamada 10 günde 18.775.861 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. DOA logolu plastik, cam ve alüminyum ambalajları iade eden vatandaşlara ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödenirken sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bine ulaştı. Otel, restoran ve kafe işletmelerinin ise Ekim ayı sonuna kadar depozito bilgi yönetim sistemi üzerinden kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. DOA sistemiyle yılda yaklaşık 25 milyar ambalajın geri kazanılması
ve ekonomiye 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. Malatya Bakırcılar Çarşısı yeniden hizmete açıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya Bakırcılar Çarşısı yeniden inşa edilerek eski günlerine dönmeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çarşıdan görüntüler paylaşarak esnafa bol bereketli kazançlarınız olsun mesajı verdi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yürütülen Merkez Çarşı Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nda zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı ve 5713 bağımsız bölüm yeniden inşa edildi. Tamamlanan iş yerleri etaplar halinde hak sahiplerine teslim ediliyor. Malatya'da bir caddeye Murat Kurum adı verildi. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, deprem sonrası yeniden düzenlenen İstanbul Pasajı Sokağı'nın adını oy birliğiyle Murat Kurum Caddesi olarak değiştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kararın Bakan Murat Kurum'un şehrin yeniden inşasındaki katkıları nedeniyle alındığını belirtti. Bakan Kurum'sa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın kendisi için büyük bir onur ve vefa anlamı taşıdığını ifade ederek Malatyalılara teşekkür etti. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz ve editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari, 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 368 yıl 4 ay hapiste cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. İstanbul Polisi güvenlik kameraları, dijital veriler ve özel eğitimli arama köpeklerinin desteğiyle yürüttüğü çok yönlü çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda 27.246 kayıp kişiyi ailelerine ulaştırdı. Operasyonlar neticesinde 12 cinayeti aydınlatan polis ekipleri bu olaylara karışan tüm zanlıları yakaladı. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slovka Vincic yönetecek. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyenlerimiz, yüreğinizden yüreğimize uzanan gönül dolusu sevgilerimizle sizleri selamlıyoruz. Anadolu'nun kokusunu taşıyan, insanının sevincini, hüznünü, umudunu ve özlemini dile getiren türkülerle buluşacağınız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle paylaşacağımız eserler 2024-2025 yılları arasında radyomuzda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programında seslendirdiğimiz türküler arasından özenle seçildi. Her biri birbirinden kıymetli, bu kayıtları yeniden sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programımızı ilk yaz Türk Halk Müziği Topluluğu'nun değerli şefi Sayın Seyfi Yener'e, topluluk başkanı ve solisti Sayın Emine Atiye, tabak kemane sanatçısı Sayın Turgut Şenol'a, saz ve ses sanatçılarımıza gönülden armağan ediyor, Anadolu'nun kültür mirasını yaşatmak için emek veren tüm halk müziği sevdalılarını sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımız boyunca türkülerimizin yörelerini, hikayelerini ve kültürümüzdeki yerlerini birlikte paylaşacağız. O halde gelin Anadolu'nun gönül coğrafyasına doğru sıcacık bir yolculuğa çıkalım. İlk türkümüzü tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'nun kadim şehirlerinden Diyarbakır'ın kaplıcaları ve zengin kültürüyle tanınan güzel ilçesi Çermi'ye uzanıyoruz şimdi. Güneydoğu Anadolu'nun sıcak insanını, içten duygularını ve sevdayı yalın bir dilde anlatan bu türkü yıllardır dilden dile söylenerek günümüze ulaşmıştır. Sevdiğine kavuşamayan bir aşığın hasretini, sitemini ve gönül yangınını dile getiren bu güzel ezgiyi başta ilk yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Seyfi Yener, topluluk başkanı ve solisti Emine İnal Atik, kabak kemane sanatçısı Turgut Şenol ve tüm saz ve ses sanatçısı arkadaşlarımızla siz değerli dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Şimdi Diyarbakır'ın Çermik yöresinden Kurban Olam Ben O Kaşık Araya adlı türküyü ben sizlere yorumlamaya çalışayım.

Diyarbakır'ın sıcak yüreğinden süzlen bu güzel türküde sevdanın özlemi, kavuşmanın hüznü ve Anadolu insanının samimi duyguları vardı sevgili dinleyenler. Türküler sadece notalardan ve sözlerden ibaret değildir. Onlar yaşanmış hayatların, gönüllere dokunan hikayelerin sesidir. Biz de bu güzel ezgiyi bir kez daha sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Dinlediğiniz türkü kuşaktan kuşağa aktarılan kültürümüzün en güzel örneklerinden biriydi sevgili dinleyenler. Türküler yalnızca söylenmez, yaşanır, hissedilir ve gönüllerde iz bırakır. Şimdi yolculuğumuza başka bir yörenin başka bir güzel ezgisiyle devam ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sizlerle gönül tellerimizi titreten, sevdayı en içten duygu ezgi anlatan güzel bir Nuran paylaşacağız. Nuran'ım Nuran. Sevdiğinin güzelliğini, özlemini ve ona duyulan derin sevgiyi de bitiren, halk arasında uzun eser sevilerek biri, söylenen eserlerden biridir. Söz ve müziği Abbas Süçü'ye ait olan bu eser, güçlüğe ulaşmış müziği toplayıp Fiyener'in dinleyeceğiz. Yorumlarıyla dinleyeceğiz. Türkümüzü başta ilk yaz Türk halk müziği topluluğunun tüm saz ve ses sanatçılarına, halk müziğine gönül veren herkese ve siz armağan dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Şimdi Seyfi Yener'in yorumuyla Nuran'ın

Seyfi Yener'in duygu dolu yorumuyla dinlediğimiz Nur Hanım Nuran, Sevda'nın en anlatımlarıydı. Türkülerimiz bazen sirir, bir bazen de bir aşk, bazen de bir aşk, bazen nesilde bir aşkı, nesilde bir aşkı, nesilden nesile yaşatır. Yener'in duygu doluyla dinlediğimiz

Şimdi Anadolu'nun başka bir köşesinden yükselen yeni bir ezgiyle yolculuğumuza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Dinlediğiniz her türkü Anadolu'nun farklı bir köşesinden bizlere ulaşan gönül mektupları gibidir. Kimi zaman bir sevdayı, kimi zaman bir ayrılığı, kimi zaman da yaşama sevincini anlatır bizlere. Biz de bu güzel ezgileri sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi sırada yine hafızalarda yer etmiş güzel bir halk türküsü var. Şad ol deli gönül, müjdeler olsun. Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz kimi zaman ayrılığı ve hüznü, kimi zaman da umudu, sevinci ve güzel haberleri dile getirir. Şimdi dinleyeceğimiz eser de adından başlayarak gönüllere umut veren, içimizi aydınlatan özel ezgilerden biri. İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Başkanı ve değerli solisti Emine Atik'in yorumuyla dinleyeceğimiz Şad Ol Deli Gönül Müjdeler Olsun, gönüllere ferahlık veren sözleri ve içten ezgisiyle sizlerle buluşuyor. Bu güzel türküyü tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Şimdi Emine Atik'in yorumuyla Şad Ol Deli Gönül Müjdeler Olsun sizlerle.

Emine Atik'in duygu yüklü yorumuyla dinlediğimiz Şad Ol Deli Gönül Müjdeler Olsun umudun ve güzel dileklerin ezgilere dönüşmüş haliydi sevgili dinleyenler. Türküler yalnızca yaşanmışlıkları anlatmaz. Bazen gönülleri teselli eder, bazen de geleceğe umutla bakmayı hatırlatır. Bu güzel eser de dinleyen herkesin yüreğinde sıcak bir iz bıraktı. Sayın Emine Atik'e bu içten yorumu için teşekkür ediyor. Kendisini ve İlk Yaz Türk Halk Müziği topluluğunu sevgiyle selamlıyoruz. Ne güzel söylenmiş değil mi? İnsan bazen bir türkünün içinde kendi hayatından bir parça bulur. İşte türkülerimizi yıllardır yaşatan da bu samimiyet ve bu içtenliktir. Şimdi programımızın bir başka güzel eserini sizlerle buluşturuyoruz. Anadolu'nun bir başka güzel ezgisiyle, türkülerle yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uşağa doğru gidiyoruz. Kiremit'te buz mu?

gelinmesin, kızmasın. Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'nun zengin halk müziği mirasında sevdayı bazen sitemler, bazen de ince bir mizahla anlatan türkülerimizin ayrı bir yeri vardır. Şimdi dinleyeceğimiz Kiremit'te Buz Muson sözleriyle dinleyenlerin yüzünde tebessüm bırakırken gönüllere de dokunan sevda türkülerimizden biri var sırada. Bu güzel eseri ben sizler için seslendireceğim. Türküye bağlamasıyla İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Sayın Seyfi Yener, kabak kemanesiyle Turgut Şenol eşlik ediyor. Radyo başında bizlere eşlik eden siz kıymetli dinleyicilerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Bu türküyü tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Şimdi Kiremit'te Buz Muson sizlerle.

Dinlediğiniz Kiremit'te Buz Musun türküsü, halk kültürümüzün samimiyetini, içtenliğini ve sevdaya dair ince duygularını yansıtan güzel eserlerden biriydi sevgili dinleyenler. Yüzyıllardır dilden dile, gönülden gönüle aktarılan türkülerimiz bizi aynı duygularda buluşturmaya, aynı kültürün etrafında bir araya getirmeye devam ediyor. Biz de bu güzel ezgiyi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Şimdi Anadolu'nun bir başka yöresinden yükselen, yüreklere dokunacak yeni bir türküyle programımıza devam ediyoruz. Gönül dertli, yürek dertli. Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz insanın en derin duygularına tercüman olur. Kimi zaman bir sevdanın hasretini, kimi zaman ayrılığın hüznünü, kimi zaman da gönülde saklı kalan dertleri dillendirir. Şimdi dinleyeceğimiz Gönül Dertli, Yürek Dertli adından da anlaşılacağı gibi gönül yaralarını ve içten gelen duyguları samimi bir dille anlatan, dinleyen herkese dokunan güzel eserlerimizden biri. Bu anlamlı türküyü İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Sayın Seyfi Yener'in güçlü ve duygu yüklü yorumuyla dinleyeceğiz. Bu güzel eseri tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Şimdi Seyfi Yener'in yorumuyla Gönül Dertli, Yürek Dertli türküsü sizlerle.

Seyfi Yener'in içten ve etkileyici yorumuyla dinlediğimiz Gönül Dertli Yürek Dertli türküsü, türkülerimizin gönüllere nasıl dokunduğunu bir kez daha hissettirdi. Anadolu insana söylemediği sözleri türkülere emanet etmiş, sevdasını, özlemini ve hüznünü ezgilere yüklemiştir. İşte bu eser de o gönül mirasının güzel örneklerinden biriydi. Değerli yorumuyla bizlere bu duyguları yaşatan Sayın Seyfi Yener'e teşekkür ediyor, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi programımızda sizleri Anadolu'nun bir başka ezgisiyle buluşturacağız sevgili dinleyenler. Anadolu türkülerinde seher vakti umudun, özlemin ve kavuşma dileğinin simgesidir sevgili dinleyenler. Günün ilk ışıklarıyla birlikte dile gelen duygular türkülerde de en içten haliyle yansımıştır. Şimdi dinleyeceğimiz Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısını adlı türkü, sevdiğine kavuşma umudunu, gönülden gelen sevgiyi ve ince bir sitemi zarif sözlerle anlatan repertuarımızın sevilen eserlerinden biridir. Bu güzel türküyü İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Başkanı ve Solisti Emine Atik'in duygu dolu yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eseri İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Sayın Seyfi Yener, Kabak Kemane Sanatçısı Turgut Şenol, topluluğumuzun tüm üyelerine armağan ediyoruz. Şimdi Emine Atik'in yorumuyla Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısını sizlerle. Türküsü sizlerle.

Emine Atik'in içten ve duygu yüklü yorumuyla dinlediğimiz Seher Vakti Çaldığım Yarın Kapısını türküsü, sevdanın, umudun ve özlemin namelere dönüşmüş güzel örneklerinden biri olarak gönüllerimize dokundu sevgili dinleyenler. Türkülerimiz yaşanmış duyguların en samimi anlatımıdır. Her ezgide biraz umut, biraz hasret, biraz da Anadolu'nun sıcaklığı vardır. Sayın Emine Atik'e bu güzel yorumu için teşekkür ediyor, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi müzik yolculuğumuz Anadolu'nun bir başka güzel ezgisiyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi sizleri Anadolu'nun zengin halk müziği geleneğinde önemli bir yere sahip peş peşe icra edilen iki güzel ezgiyle buluşturacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sizleri gurbetin özlemini ve sıla hasretini anlatan iki güzel ezgiyle buluşturacağız. İlk dinleyeceğimiz eser Mektup Selam Söyle Benden Sıla'ya. Adından da anlaşılacağı gibi uzaklarda kalan sevdiklerine kavuşamayanların, hasretini bir mektuba emanet edenlerin duygularını dile getiriyor. Anadolu insanı özlemini kimi zaman bir turnaya, kimi zaman rüzgara, kimi zaman da bir mektuba yüklemiş, türküler de bu duyguların en güzel tercümanı olmuştur. Ardından dinleyeceğimiz Suda Balık Yan Gider türküsü ise hareketli yapısıyla programımıza ayrı bir canlılık katacak. Halk müziğimizin neşesini ve coşkusunu yansıtan bu güzel ezgiyle duygu dolu yolculuğumuz farklı bir renge bürünecek. Bu eserleri ben sizler için seslendirmeye çalışacağım. Eserlere bağlamasıyla Seyfi Yener, kabak kemanesiyle Turgut Şenol eşlik ediyor. Şimdi Mektup Selam Söyle Benden Sıla'ya ve ardından Suda Balık Yan Gider sizlerle.

Dinlediğimiz bu iki güzel eser, halk müziğimizin birbirinden farklı iki duygusunu bizlerle buluşturdu sevgili dinleyenler. Bir yanda sıla özlemi ve gurbet hasreti, diğer yanda yaşamın coşkusunu yansıtan kıpır kıpır ezgiler. İşte türkülerimizin en güzel yanı da budur. Hayatın her rengini, her duygusunu aynı içtenlikle anlatabilmeleridir. Şimdi programımız Anadolu'nun gönül ikliminden süzden bir başka güzel türküyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Bizleri bu güzel yolculukta yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Türkülerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve gönüller arasında köprü kurmak hepimizin ortak sorumluluğu. Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizde sevda, kimi zaman bir çift güzel göze, kimi zaman da adı dillerden düşmeyen bir yare söylenir. Şimdi dinleyeceğimiz Aşığım ben Selma'ya, sevdiğine duyduğu bağlılığı ve içten sevgiyi yalın ama etkileyici sözlerle dile getiren, gönüllerde iz bırakan güzel eserlerimizden biridir. Bu güzel türküyü İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Seyfi Yener'in kendine özgü, duygu yüklü yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eseri bizi dinleyen herkese armağan ediyoruz. Şimdi Seyfi Yener'in yorumuyla Aşığım Ben Selma'ya türküsü sizlerle. Seyfi Yener'in içten yorumuyla dinlediğimiz Aşığım Ben Selma'ya sevginin, sadakatin ve gönülden gelen duyguların türkülere nasıl dönüştüğünü bir kez daha bizlere hissettirdi sevgili dinleyenler. Anadolu insanı en güzel sevgilerini ve en derin özlemlerini türkülere emanet etmiş, bu ezgiler de yıllar boyunca dilden dile, gönülden gönüle ulaşmıştır. Değerli yorumuyla bizleri bu güzel türküyle buluşturan Seyfi Yener'e teşekkür ediyor, sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Programımız Anadolu'nun birbirinden güzel ezgileriyle devam edecek. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyenler. Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın birinci bölümünün burada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Türkülerimize ortak olduğunuz için yürekten teşekkür ediyoruz. Bu programda yer alan eserler, daha önce radyomuzda gerçekleştirdiğimiz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler halk müziği programlarından seçilen özel kayıtlardan oluştu. Zaman zaman sizlerden gelen istekler doğrultusunda yeniden dinlediğimiz bu türküler, aradan geçen zamana rağmen ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetini koruyor. Başta İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Seyfi Yener, Topluluk Başkanı ve Solisti Emine İnal Atik ve Kabak Kemane Sanatçısı Turgut Şenol olmak üzere tüm saz ve ses sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Nihan Ünsal, bir sonraki programda Anadolu'nun birbirinden güzel ezgileriyle yeniden buluşmayı diliyor. Kısa bir aranın ardından Anadolu'nun farklı yörelerinden seçtiğimiz yeni ezgilerle yeniden birlikte olacağız. Saat başı raporların arkasından görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4. Yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güney öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve ikliminden sorumlu temsilcileri, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31, D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan, geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Bakan Kurum, D8'in kuruluş ilkelerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu, teşkilatın ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini, bu işbirliğin iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralma kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından temyiz incelemesi yapılacak ve CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapıldı. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidium Atomik Saati SpaceX Transporter 17 görev kapsamında başarıyla uzaya gönderildi. Uzay aracından ilk sinyallerin başarıyla alındığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Belçika'da yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları Türkiye saatiyle cumartesi günü 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde artması, yer yer mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sevgili dinleyenlerimiz, yüreğinizden yüreğimize uzanan gönül dolusu sevgilerimizle sizleri selamlıyoruz. Anadolu'nun kokusunu taşıyan, insanının sevincini, hüznünü, umudunu ve özlemini dile getiren türkülerle buluşacağınız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle paylaşacağımız eserler 2024-2025 yılları arasında radyomuzda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programında seslendirdiğimiz türküler arasından özenle seçildi. Her biri birbirinden kıymetli, bu kayıtları yeniden sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programımızı ilk yaz Türk Halk Müziği Topluluğu'nun değerli şefi Sayın Seyfi Yener'e, topluluk başkanı ve solisti Sayın Emine Ati'ye, tabak kemane sanatçısı Sayın Turgut Şenol'a, saz ve ses sanatçılarımıza gönülden armağan ediyor, Anadolu'nun kültür mirasını yaşatmak için emek veren tüm halk müziği sevdalılarını sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımız boyunca türkülerimizin yörelerini, hikayelerini ve kültürümüzdeki yerlerini birlikte paylaşacağız. O halde gelin Anadolu'nun gönül coğrafyasına doğru sıcacık bir yolculuğa çıkalım. İlk türkümüzü tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'nun halk gezgileri kimi zaman hüzünlü bir hikayeyi, kimi zaman da günlük yaşamın içinden sıcak ve samimi duyguları anlatır. Şimdi dinleyeceğimiz eklemedir Koca Konak ekleme türküsü, kendine özgü ezgisi ve anlamlı sözleriyle halk müziğimizin sevilen eserlerinden biridir. Yıllardır dilden dile aktarılan bu güzel türkü, Anadolu insanının duygu dünyasını ve söz ustalığını en güzel şekilde yansıtır. Bu eseri ben sizlere seslendirmeye çalışacağım. Türkümüze bağlamasıyla Sayın Seyfi Yener, kabak kemanesiyle Turgut Şenol eşlik ediyor. Şimdi eklemedir Koca Konak ekleme sizlerle.

Eklemedir Koca Konak ekleme, halk müziğimizin içten ve Anadolu insanımız da duygu zenginliğini bir kez daha bizlere hissettirdi sevgili dinleyenler. Türküler yalnızca geçmişten günümüze ulaşan ezgiler değildir. Kültürümüzü, geleneklerimizi ve ortak hafızamızı yaşatan en değerli miraslarımızdır. Bizleri bu güzel yolculukta yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Programımızın bir sonraki eserinde yeniden buluşmak üzere sizleri Anadolu'nun bir başka güzel türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, türküler sevdanın en içten anlatımıdır. Kimi zaman bir kavuşmanın sevincini, kimi zaman da gönülde saklı kalan kırgınlıkları ve özlemleri dile getirir. Şimdi dinleyeceğimiz Ben Senin Aşkına Kandım Sevginin türküsü, sevginin insan yüreğinde bıraktığı izleri, samimi sözleri ve etkileyici ezgisiyle anlatan güzel eserlerimizden biridir. Bu türküyü ilk yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Sayın Seyfi Yener'in yorumuyla sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm ilk yaz Türk yüreğinde bıraktığı izleri, samimi sözleri ve etkileyici ezgisiyle anlatan güzel eserlerimizden biridir. Bu türküyü ilk yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Sayın Seyfi Yener'in yorumuyla sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm ilk yaz Türk Halk Müziği Topluluğu üyelim armağan.

Seyfi Yener'in yorumuyla dinlediğimiz Ben Senin Aşkına Kandım türküsü, Sevda'nın bazen mutluluk, bazen de hüzünle yoğrulan hikayesini yüreklere taşıdı sevgili dinleyenler. Halk müziğimizin en güzel yanı, her dinleyenin kendi hayatından bir duyguyu bu ezgilerde bulabilmesidir. Belki bir hatıra, belki de bir özlem, belki de unutulmayan bir sevda. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Anadolu'nun gönül pınarından süzülen türkülerle yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizde turna yalnızca bir kuş değildir. Özlemin, haberin, gurbetin ve kavuşma umudunun simgesidir. Anadolu insanı söyleyemediği sözleri kimi zaman bir turnanın kanadına yüklemiş, kimi zaman da yüreğindeki hasreti

onunla dile getirmiştir. Şimdi dinleyeceğiniz Şanlıurfa yöresine ait Yeşil Başlı Telli Turnam türküsü derin anlamı ve duygu yüklü ezgisiyle halk müziğimizin en sevilen türkülerinden biridir. Bu güzel eseri İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Başkanı ve Solisti Emine Atin gönülden gelen yorumuyla sizlerle.

Emine Hatin yüreklere dokunan yorumuyla dinlediğimiz Yeşilbaşlı Telli Turnam türküsü, hasretin, sevdanın ve umudun en güzel ifadelerinden biri olarak gönüllerimize ulaştı. Şanlıurfa'nın zengin kültüründen günümüze ulaşan bu güzel türkü, yıllardır aynı duyguları yaşatmaya, aynı gönül dilini konuşturmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Değerli yorumlarıyla bizleri bu güzel eserle buluşturan Seyfi Yener, Turgut Şenol ve Emine Ati'ye teşekkür ediyor. İlk Yaz Türk Halk Müziği topluluğunun üyelerini sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Programımız Anadolu'nun birbirinden kıymetli ezgileriyle devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın bu bölümünde sizleri peş peşe seslendirilecek iki güzel eserle buluşturacağız. İlk eserimiz Bir Kere Sevdaya Tutulmaya Gör, ardından da anlaşılacağı gibi sevdanın insanın hayatını nasıl değiştirdiğini, aşkın bazen mutluluk, bazen de hasret ve özlemle yoğrulduğunu anlatan anlamlı bir eser. Ardından dinleyeceğimiz Şikayetler Gül'dendir ise halk edebiyatımızın zarif anlatımını taşıyan, sevgiliye duyulan kırgınlığı bile nezaketle dile getiren, gönüllerde iz bırakan güzel ezgilerimizden biri. Bu iki güzel eseri İlk Yaz Türk Halk Müziği topluluğu şefimiz Sayın Seyfi Yener'in usta ve duygu dolu yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eserleri bizi dinleyen herkese armağan ediyoruz. Şimdi Seyfi Yener'in yorumuyla Bir Kere Sevdaya Tutulmaya Gör ve ardından Şikayetler Gül'dendir adlı türküler sizlerle.

0: başkasına gül demişsin. Gel batsın dilime, vayne vayne halime, acı biraz halime. Başkasına gül demişsin, diken batsın dilime.
1: Seyfi Ener'in duygu yüklü yorumuyla dinlediğimiz bu iki güzel eser, sevdanın farklı yüzlerini bizlere bir kez daha anlattı sevgili dinleyenler. Bazen aşkın coşkusu, bazen ince bir sitem, bazen de gülün dikenine rağmen vazgeçmeyen bir gönül. İşte türkülerimizin güzelliği de burada. İnsanın en derin duygularını yalın ama etkileyici bir dille anlatabilmesinde. Değerli yorumları için sevgili Seyfi Ener'e teşekkür ediyor, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi programımızın son bölümüne yaklaşırken sizlere yine Anadolu'nun gönül ikliminden süzülen bir başka güzel ezgiyle baş başa bırakacağız. Yüzyıllardır dilden dile aktarılan bu güzel ezgiler yalnızca birer türkü değil, kültürümüzün, geleneklerimizin ve ortak duygularımızın en kıymetli miraslarıdır. Değerli yorumu için Emine Ati'ye teşekkür ediyor, İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu'nun şefi Sayın Seyfi Yener'e ve kabak kemane sanatçısı Turgut Şenol'a, Emine İnal'a eşlik ettikleri için emeklerine sağlık diyoruz. Programımızın son eserine doğru yaklaşırken bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri bir sonraki ezgimizle buluşturmak üzere kısa bir müzik yolculuğuna davet ediyoruz. Programımızın son eserine gelirken sizlerle Anadolu'nun duygu yüklü ezgilerinden birini paylaşacağız sevgili dinleyenler. Bu dağdan aşmak olmaz. Yalnızca dağları değil, hayatın önümüze çıkardığı engelleri, ayrılıkları ve kavuşma özlemini de simgeleyen anlamı derin türkülerimizden biri. Anadolu insanı derdini, sabrını ve umudunu yüzyıllar boyunca türkülere emanet etmiş, bu güzel eser de o gönül mirasının unutulmaz örneklerinden biri olmuştur. Bu güzel türküyü sizler için ben seslendirmekten mutluluk duyuyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu güzel eser de bana bağlamasıyla İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Sayın Seyfi Yener ve Kabak Kemane Sanatçısı Turgut Şenol eşlik etti. Kendilerine teşekkür ediyor, sevgiye saygılarımı iletiyorum. Şimdi Bu Dağdan Aşmak Olmaz sizlerle.

Bu da danışmak olmaz. Dinlediğiniz olmaz. Dinlediğiniz bu türkü gönüllerimize dokunan duygu dolu bir türkü olarak kayda geçmiş. Dinleyenlerimiz geldik programımızın son türküsüne. Birlikte çıktığımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler yolculuğunun son durağına geldik şimdi. Programımızda halk müziğimizin en sevilen ve dillerden düşmeyen eserlerinden biri olan Acem Kızı türküsüyle tamamlayacağız. Coşkulu ezgisi, akılda kalan sözleri ve yıllardır sevilerek söylenmesiyle bu güzel türkü Anadolu'nun ortak kültür hazinelerinden biri olmayı sürdürüyor. İlk yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Başkanı ve solisti Emine Atik'le birlikte seslendirmeye çalışacağız. Program boyunca bizlere eşlik eden başta İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Sayın Seyfi Yener, Kaba Kemane Sanatçısı Turgut Şenol ve bizi dinleyerek bize eşlik eden, bize gönülleriyle destek olan, sabırla bizi dinleyen tüm türkü sevdalılarını sevgi ve saygıyla selamlıyoruz ve bütün türkülerimizi bu türkümüzle birlikte onlara armağan ediyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Emine Atik'le seslendirdiğimiz Acem Kızı türküsüyle Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Anadolu'nun dört bir yanından gönüllere ulaşan türkülerle sevgiyi, özlemi, ayrılığı, umudu ve hayatın içinden nice duyguyu birlikte paylaştık. Çünkü türküler, geçmişten geleceğe uzanan kültür köprülerimiz, bizi biz yapan en değerli miraslarımızdır. Bu programda yer alan eserler 2024-2025 yılları arasında radyomuzda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler halk müziği programımızda seslendirdiğimiz kayıtlardan özenle seçilerek sizlerle buluşturuldu. Başta İlk Yaz Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Sayın Seyfi Yener, Topluluk Başkanı ve Solisti Emine İnal Atik, Kabak Kemane Sanatçısı Turgut Şenol olmak üzere tüm bizi dinleyen herkese gönülden teşekkür ediyor, halk müziğimize verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Nihan Ünsal, bir başka Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programında yeniden buluşmak dileğiyle türküler yüreğinizden, sevgi hayatınızdan eksik olmasın. Hoşça kalın, dostça kalın, türküyle kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı sabah 6'dan öğle 12'ye kadar iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzey kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari, 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 368 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. İstanbul Polisi güvenlik kameraları, dijital veriler ve özel eğitimli arama köpeklerinin desteğiyle yürüttüğü çok yönlü çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda 27.246 kayıp kişiyi ailelerine ulaştırdı. Operasyonlar neticesinde 12 cinayeti aydınlatan polis ekipleri bu olaylara karışan tüm zanlıları yakaladı. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slovka Vincic yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu ve açık 26-24, Berlin az bulutlu 17-2, Londra az bulutlu 15, Madrid, Moskova az bulutlu 14, Paris az bulutlu 17, Paris az bulutlu 17, Paris az bulutlu 17, Paris az bulutlu 17, Priştine 17, Priştine 17, Priştine az bulutlu ve açık 21, Roma az bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 10-20, Tiran az bulutlu ve açık 20, bulutlu 10, az bulutlu 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, bulutlu ve açık 22, Aşgabat az 22 ve açık, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana 24, Astana 20 bulutlu ve Astana az bulutlu ve açık 20, Bağdat az bulutlu ve açık 34, Bakü az bulutlu ve açık 25, Bişkek 7, Dirşembe az, Kabil az bulutlu ve az bulutlu ve açık 36 ve açık 30, Mekke 8, bulutlu ve açık 28, bulutlu ve açık 28, Riyad 28, Riyad az bulutlu ve Riyad az bulutlu ve açık 33, az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 29, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 19 ve Tokyo hafif sağanak yağışlı 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 17, New York bulutlu 17, New York az bulutlu 24, Sydney az bulutlu 14 ve Washington az bulutlu 25 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıunga az bulutlu 18 derece, Frankfurt az bulutlu 17, Güncine az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 20, Köln az bulutlu 16, Komrat az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 21, Münih az bulutlu 16, Selanik az bulutlu ve açık 25, Şumlu az bulutlu 19, Tarakliye ve Valkaneş denizde az bulutlu 19, Gazimagos az bulutlu 22, Girne az bulutlu 26, Defkoş az bulutlu 23 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda bundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Hazırlıksız berdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Burası Radyo

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve ikliminden sorumlu temsilcileri, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31, D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Bakan Kurum, D8'in kuruluş ilkelerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu, teşkilatın ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini, bu işbirliğin iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralma kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından temyiz incelemesi yapılacak ve CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapıldı. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidium atomik saati SpaceX Transporter 17 görev kapsamında başarıyla uzaya gönderildi. Uzay aracından ilk sinyallerin başarıyla alındığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Belçika'da yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları Türkiye saatiyle cumartesi günü 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Ali Badurun.
1: Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi yurt Akdun Kuzey Çadınları ile yer deniz çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeyli yönlerden kuvvetli. 19 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde artması, yer yer mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz Esintisi programımızda bu hafta sizleri Amerikalı caz vokalisti, piyanist ve besteci Karen Allison'la buluşturuyoruz. Modern cazın sevilen isimlerinden biri olan Allison, güçlü yorumu, etkileyici sket tekniği ve farklı müzik türlerini cazla buluşturan albümleriyle dikkat çekiyor. Hem caz standartlarına hem de pop klasiklerine kendi özgün yorumuyla hayat veriyor. Karen Allison, 27 Temmuz 1962'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde Great Bend şehrinde doğdu. Nebraska, Omaha'da büyüdü, lise son yılını San Francisco'da geçirdi. Gençliğinde klasik piyano eğitimi alan sanatçı, yerel kilisede ve müzikal tiyatroda şarkı söyledi, ayrıca o yıllarda şarkı yazmaya başladı. 1987'de klasik piyano eğitimi gördüğü Nebraska Omaha Üniversitesi'nden lisans derecesiyle mezun oldu. Ayrıca Fransızca yan dalı okudu. Tamboy adlı kadınlardan oluşan bir rock grubunun baş vokalistliğini yaptı. Üniversite yıllarında caz müziğine de büyük ilgi duydu. Üniversitede bir caz swing korosunda yer aldı. Bu yıllarda ayrıca kendi caz topluluğuyla Omaha'daki mekanlarda performanslar sergiledi. Üniversiteden

mezun olduktan sonra Allison, Minneapolis'e taşındı ve caz kariyerine yoğunlaştı. 1990'da Kansas City'ye taşındı. Kariyeri burada yükselişe geçen sanatçı, 1993 yılında çıkardığı I Didn't Know About You adlı ilk albümüyle çıkış yaptı. Sevgili dinleyiciler, caz esintisi programımızda ilk olarak bu albümden sanatçının en beğenilen yorumlarından Nature Boy radyolarınızda.

Karen Ellison'ın ünlü şarkısı Sweet Home Cooking Man'i dinledik. Sanatçı bu şarkının yer aldığı, şarkıyla da aynı adı taşıyan ikinci albümünü 1993 yılında sevenleriyle buluşturmuştu. Ellison 1998'de Kansas City'de tanıştığı uzun süreli partneri, klasik müzik radyo sunucusu Bill McLaughlin'la New York City'ye taşındı. Caz, bossa nova, blues, bebop, samba'nın yanı sıra balatlar, pop ve folk gibi müzik türlerinde performanslar sergileyen Ellison, İngilizcenin yanı sıra Fransızca, Portekizce, İtalyanca ve İspanyolca şarkılar da söyledi. Programımızda şimdi Ellison'ın Portekizce seslendirdiği Upa Tu'ya kulak verelim. Sanatçının Brezilya müziği ile cazı buluşturduğu bu şarkı 1999 çıkışlı From Paris to Rio albümünde yer aldı. Upa Tu'ya

Sevgili caz severler, Karen Ellison'dan şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Ellison günümüze kadar çok sayıda albüm çıkardı. Albümlerinden Ballads Remembering John Coltrane, Footprints, Imagina, Songs of Brazil ve Many New Day, Karen Ellison Sings, Rodgers and Hammerstein adlı albümleriyle en iyi caz vokal albümü dalında Grammy'ye aday gösterildi. Caz esintisinde şimdi bu albümlerden Ballads Remembering John Coltrane'den bir Coltrane şarkısı You Don't Know What Love Is sizler.

Sevgili dinleyiciler, Caz Esintisi programımızda bu hafta son yılların en önemli caz vokalistleri arasında gösterilen Amerikalı sanatçı Karen Ellison'dan şarkılar dinledik. Sizlere sanatçının Grammy'ye aday gösterilen albümü Imagina Songs of Brazil'den dinleyeceğimiz E Felicidade ile veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte Caz Esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25.38, Batman 20.40, Diyarbakır 23.38, Gaziantep 24.37, Kilis 23.36, Mardin 26.35, Şanlıurfa 26.39 ve son olarak Siirt 26.36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı sabah 6'dan öğle 12'ye kadar iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzey kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari, 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme suçlarından müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 368 yıl 4 ay hapiste cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. İstanbul Polisi güvenlik kameraları, dijital veriler ve özel eğitimli arama köpeklerinin desteğiyle yürüttüğü çok yönlü çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda 27.246 kayıp kişiyi ailelerine ulaştırdı. Operasyonlar neticesinde 12 cinayeti aydınlatan polis ekipleri bu olaylara karışan tüm zanlıları yakaladı. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slovka Vincic yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu ve açık 26, Belgrad az bulutlu 24, Berlin az bulutlu 17, Helsinki az bulutlu 12, Kiev ve Kopenhag az bulutlu 16, Londra az bulutlu ve açık 20, Moskova az bulutlu 14, Moskova az bulutlu 14, Paris az bulutlu 17, Pristina az bulutlu ve açık 21, Roma az bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 19, Sofya az bulutlu 20, Tiran az bulutlu ve açık 26, Varşova az bulutlu 14, Viyana az bulutlu 20 ve Zürih az bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu ve açık 20, Bağdat az bulutlu ve açık 34, Bakü az bulutlu ve açık 25, Bişkek az bulutlu ve açık 27, Duşanbe az bulutlu ve açık 29, açık 30, Kuveyt az bulutlu ve açık 36 ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 29, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis az bulutlu 19 ve Tokyo hafif sağanak yağışlı 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 7, Montreal az bulutlu 17, New York az bulutlu 24, Sydney az bulutlu 14 ve Washington az bulutlu 25 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıunga az bulutlu 18 derece, Frankfurt az bulutlu 17, Güncine az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 20, Köln az bulutlu 16, Komrat az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 21, Münih az bulutlu 16, Selanik az bulutlu ve açık 25, Şumlu az bulutlu 19, Tarakliye ve Valkaneş az bulutlu 20, Zenice az bulutlu 19, Gazimagos az bulutlu 22, Girne az bulutlu 26, Defkoş az bulutlu 23 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, durum, hayata dair her şey. Metair ses şey. Meteorolojinin sesi radyosunda, meteorolojinin sesi radyosunda hayat var. Hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 18.31.

15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.29 ve Yozgat 14.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü sabah saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.32, Bolu 13.28, Düzce 17.31, Karabük 15.31, Kastamonu 11.30 ve Zonguldak 19.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Giresun çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16.31, Artvin 16.24, Bayburt 11.28, Çorum 14.29, Giresun 20.27, Gümüşhane 14.27, Ordu 21.26, Rize 20.27, Samsun 20.28, Sinop 20.30, Tokat 15.30 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra zamanla kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 14.31, Ardahan 11.23, Bingöl 19.35, Bitlis 16.28, Elazığ 19.36, Erzincan 17.33, Erzurum 12.29, Hakkari 20.30, Iğdır 21.33, Kars 11.25, Malatya 18.35, Muş 20.34, Tunceli 18.35, Şırnak 26.34 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 20-40, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 24-37, Kilis 23-36, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39 ve son olarak Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Doğusu güneybatıdan 2 ila 4. Yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güney öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve ikliminden sorumlu temsilcileri, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen COP31, D8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan, geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Bakan Kurum, D8'in kuruluş ilkelerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu, teşkilatın ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini, bu işbirliğin iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralma kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Dava dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından temyiz incelemesi yapılacak ve CHP Kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapıldı. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidium Atomik Saati SpaceX Transporter 17 görev kapsamında başarıyla uzaya gönderildi. Uzay aracından ilk sinyallerin başarıyla alındığı kaydedildi. Ve son olarak spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Belçika'da yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları Türkiye saatiyle cumartesi günü 17'de başlayacak. Yarış ise 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 16'da koşulacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Temmuz Cumartesi, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz Pardotlu, Orta Karadeniz Kutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ve diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey yerden kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bulutlu ve açık geçecek. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde artması, yer yer mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava daha ayrıntılı hava düzüm mgm.gov.tr internet abilcinden meteo hazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 17.32, Bursa 19.34, Çanakkale 23.34, Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.33, Kocaeli 20.32, Sakarya 18.31, Tekirdağ 22.30 ve Yalova 21.31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 15.31, Aydın 25.41, Denizli 24.38, Kütahya 14.29, İzmir 24.37, Manisa 23.37, Muğla 23.36 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 25.35, Antalya 28.38, Burdur 20.34, Hatay 25.32, Isparta 19.34, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 17.31, Ankara 18.31, Çankırı 15.33, Eskişehir 16.31, Karaman 16.31, Kayseri 13.31, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 16.30, Konya 19.31, Nevşehir 14.28, Niğde 15.30, Sivas 12.20.